son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim,

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez

0: Rabbikal haqqu kemen huve a'ma. İnnemâ yetezekkeru ulul elbâb.
1: Ey Muhammed! Rabbin tarafından sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, ona inanmayan kör gibi midir? Ancak aklı başında olanlar bundan öğüt alırlar.
0: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقُ
1: Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar.
0: وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ
1: Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler.

0: رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: Onlar Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte dünya yurdunun güzel sonucu onlarındır.
0: Cennetu adenin yedhulunha ve men

0: Onlar Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da onlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girerler.
1: Selamun aleykum bima sabertum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler onlara sabretmenize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir derler.

0: Allah'a verdikleri sözü iyice sağlamlaştırdıktan sonra bozanlara, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparanlara ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, işte lanet onlaradır. Dünya yurdunun kötü sonucu olan cehennem de onlar içindir.
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ
0: Allah rızkı dilediği kimse için genişletir, dilediğine de daraltır. İnkarcılar dünya hayatıyla sevindiler. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece az bir menfaatten ibarettir.

İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Derler. Sen de ki şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

0: Onlar iman etmiş olup kalpleri Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. İyi bilin ki Allah'ı zikretmekle kalpler huzur bulur.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ
0: İman edip salih amel işleyenler için bir mutluluk ve varılacak güzel bir yer vardır.

0: Böylece biz seni kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuman için peygamber olarak gönderdik. Onlar Rahman olan Allah'ı inkar ediyorlar. De ki o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona güvendim. Dönüşte yalnız onadır.
1: وَلَوْ

0: بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.
1: Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut da ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı, o bu kitap olurdu. Oysa bütün işler Allah'a aittir. İman edenler bilmezler mi ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıkları kötü şeyler yüzünden inkar edenlere devamlı bir bela gelecek veya yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez.
0: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ.
1: Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edilmiştir. Ben inkar edenlere mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Onlara verdiğim azabım nasıl oldu bir görseydin.
0: اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّب۪يلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ.
1: Herkesin kazandığını gözetip koruyan Allah, bunu yapamayan putlarla bir olur mu? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. Sen de ki, onlara bir at takın. Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa boş sözler mi söylüyorsunuz? Bilakis inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
0: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقٍ.
1: Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur.
0: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin altından ırmaklar akar. Yiyecekleri de gölgesi de süreklidir. İşte bu kötülükten sakınanların güzel sonucudur. Kafirlerin sonuysa ateş.

0: أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
1: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. Onlara de ki, bana ancak Allah'a kulluk yapmam ve ona ortak koşmamam emredildi. Ben yalnız ona davet ediyorum ve dönüşüm de yalnız onadır.
0: وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ

0: Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, senin Allah tarafından ne bir dostun olur ne de bir koruyucun.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا

0: الْكِتَابِ
1: Andolsun ki senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi mümkün değildir. Her sürenin yazıldığı bir kitap vardır.

Ey Muhammed! Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz. Yahut göstermeden önce senin canını alırız. Sana düşen ancak tebliğ etmektir. Hesap ise bize aittir.

0: Onlar bizim yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediğince hükmeder. Onun hükmünü bozacak bir kimse yoktur. O hesabı çabuk görür.
1: وَقَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارُ
0: Onlardan öncekiler de hile yaptılar. Bütün hilelerin cezasını vermek Allah'a aittir. O herkesin ne kazandığını bilir. Kafirler de bu dünya yurdunun güzel sonucunun kimin olduğunu yakında bileceklerdir.
1: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ
0: İnkar edenler sana sen peygamber değilsin derler. Sen de onlara de ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitap bilgisi bulunanlar yeter. İbrahim suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 52 ayettir. Hazreti İbrahim ailesinden söz edildiği ve onun yaptığı dua anlatıldığı için bu adı almıştır.

0: nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid.
1: Elif, Lam, Ra. Ey Muhammed! Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
0: Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı ve veylun lil kâfirîne min azâbin şedîd.
1: O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Uğrayacakları şiddetli bir azaptan dolayı vay kâfirlerin haline.
0: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ.
1: Onlar dünya hayatını ahirete tercih ediyorlar. Allah yolundan alıkoyup o yolun eğrilmesini istiyorlar. İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

0: وهو العزيز الحكيم.
1: Biz her bir peygamberi ancak kendilerine açıkça anlatsın diye kavminin diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَقَدْ

0: Andolsun ki biz Musa'yı kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiştekilerin başına gelen olaylı günlerini hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. İşte bunda çokça sabredip şükreden herkes için nice ibretler vardır.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ يَسُومُونَكُمْ

0: جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi Firavun soyundan kurtarmıştı. Onlar sizi kötü işkencelere uğratıyorlar, oğullarınızı kesiyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.
0: وَاِذْ تَأَذَّ

Hani Rabbiniz, andolsun ki şükrederseniz sizin için nimetlerimi arttırırım. Nankörlük ederseniz şüphesiz ki benim azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti.

0: miydi?
1: Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekilerin hepsi nankörlük etseniz, iyi bilin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır demişti.
2: أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ

Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelen ve sayılarını Allah'tan başkasının bilmediği kavimlerin haberi size gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişlerdi. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürüp, "Biz sizin tebliğ etmek üzere gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz. Bizi kendisine davet ettiğiniz din hakkında da şüphe ve endişe içindeyiz," dediler.

0: Onların peygamberleri, göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah hakkında herhangi bir şüphe mi var? O sizi günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirli bir zamana kadar ertelemek için imana davet ediyor dediler. Onlarsa, siz de sadece bizim gibi birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıkları şeylerden çevirmek istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin dediler.
1: قَالَ

0: من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Peygamberleri onlara demişlerdi ki, evet, biz de ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik ihsan eder. Allah'ın izni olmadan size bir delil getirmemiz bizim için mümkün değildir. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.

0: يحكمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
1: Bize yollarımızı göstermiş olan Allah'a neden güvenmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere elbette katlanacağız. Güvenecek olanlar yalnız Allah'a güvensinler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ
1: Bize yaptığınız

0: مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ.
1: İnkar edenler peygamberlerine, ya sizi memleketimizden çıkaracağız veya siz de bizim dinimize döneceksiniz dediler. Rableri de peygamberlere şöyle vahyetti: biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Onlardan sonra yerlerine sizi yerleştireceğiz. Bu da huzurumda hesaba durmaktan ve tehdidimden korkanlar içindir.
0: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
1: Peygamberler Allah'tan zafer istediler ve her bir inatçı zorba helak olup gitti.

Bu helakin ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli bir su içirilir.

0: وبميت وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.
1: O suyu yutmaya çalışır ama boğazından geçiremez. Kendisine her taraftan ölüm geldiği halde o yine ölemez. Bundan sonra da ağır bir azap vardır.

0: Rablerini inkar edenlerin amellerinin hali, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu haktan uzak bir sapıklıktır.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ
0: Görmez misin ki Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Eğer dilerse sizi yok eder, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir.

0: Halkın hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar. Güçsüzler büyüklük taslayanlara, "Şüphesiz ki biz size tabiydik. Şimdi Allah'ın azabından hiçbir şeyi bizden uzaklaştırabiliyor musunuz?" derler. Onlar da, "Eğer Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da sabretsek de birdir. Bizim için kaçıp sığınacak bir yer yoktur," derler.
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

İş bitirilince şeytan der ki, Allah size gerçeği söz vermişti. Ben de size söz verdim ama size verdiğim sözden caydım. Aslında benim sizi zorlayacak hiçbir gücüm yoktu. Ancak sizi isyana davet ettim. Siz de benim davetimi hemen kabul ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Zaten önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da tanımamıştım. Şüphesiz ki zalimler için acı bir azap vardır.''

İman edip salih amel işleyenler, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulurlar. Rablerinin izniyle orada ebedi olarak kalırlar. Onların oradaki esenlik dilekleri selam sözüdür.

0: ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: Görmez misin ki Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir kelime, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.
0: Tu'ti ukulaha kulle hinin bi'izni rabbiha. وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. İşte Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle misaller getirir.

0: kötü bir kelime de yerin üstünden koparılmış, kararı olmayan kötü bir ağaç gibidir.
1: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ.
0: Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam bir sözle sabit tutar. Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar.
1: Elem tera ilellezine beddelu ni'metallahi kufran ve ehallu kavmehum daral bevar. Cehenneme yaslevneha ve bi'sel karar.
0: Allah'ın nimetini nankörlükle değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna, yani girecekleri cehenneme sokanları görmüyor musun? Orası ne kötü karargâhtır.
1: وَجَعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَب۪يلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَصِيرَكُمْ اِلَى النَّارِ.
0: Onlar halkı Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koştular. De ki, şimdi eğlenip faydalanın, sonunda varacağınız yer ateştir.

0: وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
1: Ey Muhammed! İman eden kullarıma söyle de namazı kılsınlar, alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını gizli ve açık olarak Allah yolunda harcasınlar.

0: رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ
1: Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkaran, buyruğuyla denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize veren, ırmakları hizmetinize hazırlayan Allah'tır.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ
1: Size devamlı faydası olan güneşi ve ayı hizmetinize veren, geceyle gündüzü de size hizmet ettiren yine Allah'tır.
0: وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ
1: Allah kendisinden istediğiniz her şeyi size vermiştir. Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz onları sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür.
0: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ
1: Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti: Ey Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzaklaştır.

0: İnneke gafurur rahim.
1: Ey Rabbim, şüphesiz ki o putlar insanlardan birçoğunu saptırmıştır. Kim bana tabi olursa şüphesiz ki o bendendir. Kim de bana isyan ederse gerçekten sen çok bağışlayıcısın, çok merhamet edicisin.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Ey Rabbimiz! Ben soyumdan bazılarını senin kutsal evinin yanında ikinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen insanlardan bir kısmının kalplerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları çeşitli meyvelerle rızıklandır.
0: Rabbena inneke te'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin.

0: Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz.
1: Elhamdülillahi'llezî vehebe li alel kibri İsmail ve İshak. İnne rabbî lesemî'u'd-duâ.
0: Bana ihtiyarlığımda İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki benim Rabbim duayı işitir, kabul eder.
1: Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua.
0: Ey Rabbim, beni de soyumdan gelenleri de namazı dosdoğru kılan kimseler yap. Ey Rabbimiz, duamı kabul et.
1: Rabbena ğfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab.
0: Ey Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla.

0: يَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ.
1: Sakın sen Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onların azabını sadece gözlerin şaşkınlıktan donup kalacağı bir güne erteliyor.
0: مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ.
1: O gün başlarını yukarı kaldırmış oldukları halde çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine dönmeyecek şekilde sabit kalır. Kalpleri ise bomboştur.

Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günden korkut. Haksızlık yapanlar o gün, "Ey Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar ertele de senin davetini kabul edelim, peygamberlere tabi olalım" derler. Onlara, "Siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?" denir.

0: لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.
1: Siz kendilerine haksızlık edenlerin yerlerine oturmuştunuz. Onlara nasıl azap ettiğimiz size açıklanmıştı. Ayrıca sizin için misaller de getirmiştik.

0: Onlar hilelerini yaptılar. Oysa onların hileleri dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile yaptıkları hilenin cezası Allah'ın yanındadır.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ
0: Allah'ın peygamberlerine olan vaadinden cayacağını zannetme. Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
0: Yer başka bir yerle, gökler de başka göklerle değiştirildiği gün, insanlar tek ve kahredici olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.
1: وَتَرَى الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ
0: O gün günahkarların bir arada zincirlere vurulmuş olduklarını görürsün.
1: سَرَاب۪يلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ
0: Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplar.
1: لِيَجَزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَر۪يعُ الْحِسَابِ
0: Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.
1: هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ
0: Bu Kur'an korkutulsunlar, Allah'ın yalnız bir tek ilah olduğunu bilsinler ve aklı başında olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğidir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylüyor.

başlayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak,
ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Türkistan'daki diplomatik temaslarına Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile başladı Erdoğan. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, her alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan daha sonra Türkistan Kongre Merkezi'ne gitti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı. Yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler aile fotoğrafı çektirdi. Zirvede önemli açıklamalarda bulundu Erdoğan. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Ortak alfabenin önemine dikkat çekti.
1: Ortak Türk alfabesinin eğitimden kültüre, akademik işbirliğinden dijital dönüşüme geniş bir alanda kullanılması önemlidir. Ortak dilimizin zenginliğini dijital dünyada görünür kılacak Türk dili modeli ve benzeri yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir.
0: Erdoğan savunma sanayindeki işbirliğiyle birlikte siber güvenlik altyapısının da hayati olduğunu ifade etti. Yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için teknolojinin doğru kullanılması gerektiğini belirtti.
1: Siber güvenlik tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönecek.
2: Sevgili izleyenler, devam edelim tabii ki. Dünyanın gözü kulağı da bu arada Pekin'deydi. Orada bir görüşme gerçekleşti biliyorsunuz. Böyle hatta satranç da oynandı karşılıklı. Her daim böyle Trump rakibinin elini böyle bastırmaya çalışır ama Çin Devlet Başkanı buna izin vermedi. Amerikan Başkanı Trump Çin ziyaretinin son gününde mevkidaşı Xi Jinping de kritik açıklamalar yaptı. İran konusunda anlaştıklarını, Hürmüz Boğazı'nı Çin'le birlikte açacaklarını öne sürdü. Hatta şöyle diyebiliriz, ver İran'ı al Tayvan'ı mı? Bunlar da konuşuluyor, bilemiyoruz. İsrail ve ABD medyasınınsa saldırılar yeniden başlayacak iddialarına bu kez İran yönetimi, yani Tahran yönetimi meydan okuyarak karşılık verdi.
0: Pekin'deki tarihi zirve sona erdi. Liderler anlaşma mesajı verdi. Çin İran'a, ABD Tayvan'a saldırıya yeşil ışık yaktı yorumları gündeme bomba gibi düştü. Amerikan Başkanı Trump Çin ziyaretinin son gününde Devlet Başkanı Xi Jinping'le çay davetinde buluştu. İki lider eski İmparatorluk Sarayı'nın bahçesinde sohbet etti. Liderler daha sonra habercilerin sorularını yanıtladı. Trump İran konusunda anlaşma sağladıklarını tekrarladı. Çin'in Hürmüz Boğazı'nın açılması için kendisine yardım edeceğini belirtti. Çin'den İran'a silah göndermeme sözü aldım dedi. İran'a saldırıların yeniden başlayacağı şeklinde yorumlanan açıklama piyasalara yansıdı. Altın düşerken enerji fiyatları yükseldi. Tel Aviv'den yapılan açıklamada iddiayı güçlendirdi. İsrail Savunma Bakanı Katz, yakında İran'a karşı yeniden harekete geçebileceklerini söyledi. Amerikan medyası da İsrail ordusunun hafta sonu bombardıman için alarmda olacağını öne sürdü. İran'dan saldırı olsa da değişen bir şey olmaz açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, bizimle 40 gün savaştılar ve sonucunu gördüler diyerek diplomatik çözümün taraflar için daha uygun olduğunu yineledi. Xi Jinping, Amerika ile dünyaya istikrar getirecek bir çerçevede anlaştıklarını söylerken, Trump'ın Amerikan medyasına verdiği röportajda kullandığı ifadeler gündem oldu.
3: Hollywood'a gidip Çin lideri rolüne birini arasan tam o rolün adamı. Çok uzun boylu. Özellikle o ülke için. Çinliler biraz daha kısa oluyor.
0: Trump ayrıca Çin'in Amerika'dan 200 uçak satın almayı kabul ettiğini belirtti. Beyaz Saray'ın Tayvan konusundaki sessizliği ise sürüyor. Trump dönüş yolunda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Trump, İran'ın nükleer programını 20 yıllığına dondurması benim için uygun. Ancak bu sözde gerçek bir bağlılık gerekiyor ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı, İran'ın füze kapasitesini koruduğuna yönelik haberleri reddederek kapasitenin %80'inin yok edildiğini savundu. Trump, İran konusunda size şunu söyleyebilirim. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. İran'da topyekün zafer kazandık dedi.
2: Şimdi sevgili izleyenler, İsrail ile Lübnan arasında da böyle 17 Nisan'da başlayan bir geçici ateşkes vardı. Onun süresi uzatıldı. 45 gün süreyle efendim uzatıldı, onu söyleyelim. Ve böylece taraflar arasında böyle kırılgan şekilde sürdürülen ateşkes süreci dediğimiz gibi bir kez daha uzatıldı. Son gelişmelere bakalım o bölgedeki. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Daha önce kısa süreli olarak yürürlüğe giren ateşkesin ek 45 gün daha devam edeceği duyuruldu. Böylece taraflar arasında kırılgan şekilde sürdürülen ateşkes süreci bir kez daha uzatılmış oldu. İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkes daha sonra 3 hafta uzatılmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı da dün 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2846 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

0: Şimdi artık Manavgat denince benim aklıma eskiden ne gelirdi efendim? Belki sizin de böyle harika şelalelere değil mi Göksel'cim? Yani Manavgat denince o muhteşem doğası, havası. Fakat o son bir buçuk yıldır Manavgat Belediyesi'ne yönelik özellikle böyle yolsuzluk geliyor, rüşvet iddiaları geliyor, irtikap. Hatta baklava kutusu geliyor biliyorsunuz, böyle suçüstü yapılmıştı o rüşvetçilere. Böyle hatta baklava olduğunu zannediyor sözde, bir açıyor, aa bu paralar nereden çıktı diyor. Böyle yeşil yeşil, hani fıstıklı baklava değil de böyle yeşil eurolar vardı o baklava kutusunda. Şimdi o yolsuzluk davasıyla ilgili karar açıklandı efendim. Görevden alınan başkana 45 yıl, baklava kutusunda rüşvetle yakalanan yardımcıya ise 40 yıl hapis cezası verildi.
1: Baklava kutusunda rüşvet Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yolsuzluk ve rüşvet davasında karar çıktı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada tutuklanan Niyazi Nefi Kara, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Deliller ışığında genişletilen soruşturmada depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulunmuştu. Hazırlanan iddianamede Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, Kara'nın suçların birinci sorumlusu olduğu iddia edilmişti. Beşi tutuklu 41 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında karar açıklandı. Mahkeme, örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçlarından Niyazi Nefi Kara'ya toplam 45 yıl 22 ay 15 gün hapis ve 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi. Kara ayrıca kamu görevinden yoksun bırakıldı. Baklava kutusuyla rüşvet alırken suçüstü yapılan başkan yardımcısı Tüter'e 40 yıl hapis ve 2 milyon lira adli para cezası kesildi. Diğer sanıklar hakkında da çeşitli hapis cezaları verilirken mahkeme tutuklu sanıkların durumlarının devamına hükmetti.
0: Bir kilo baklavanın 40 yıl hatırı vardır demiş eski uzmanlar diyelim. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir yolsuzluk operasyonu daha var efendim. Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen o ihalelere fesat karıştırıldı iddiasıyla 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve operasyon kapsamında da 12 kişi gözaltına alındı.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. İhale soruşturmasında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesindeki ihaleler mercek altına alındı. Hazırlanan bilirkişi raporunda toplam 6 ihalede usulsüz işlem yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul merkezi, Kırklareli ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Daire Başkanı Ayhan Taş, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Er ile Elektronik Sistemler Müdürü Hakan Çakır'ın da bulunduğu öğrenildi. Yurt dışında olduğu belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. İBB'ye yönelik geçtiğimiz haftada benzer bir ihale operasyonu düzenlenmişti. Ağaç ve Peyzaj AŞ bünyesindeki ihalelerle ilgili yürütülen soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanmıştı.
0: Şimdi efendim, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın biliyorsunuz üst üste böyle itiraflarda bulunuyor. CHP Genel Başkanı da adeta köşeye sıkıştı. Hayır, o itiraflar yalan, onlar bana iftira demiyor. Nasıl böyle çıkış yolu ararım o İtiraflardan diye düşünmeye başladı kara kara, hiç kuşkusuz. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili savcılığa yeni ifade verecekmiş Özkan Yalım efendim. Bu WhatsApp mesajlarıyla alakalı sanırım. Belki de daha farklı detaylar, bilemiyoruz. Özel ise Yalım'la yaptığı iddia edilen o WhatsApp mesajlarına ilişkin ilk kez konuşmuş.
3: 66.291.500
2: Yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlık dedi. Savcıya tam 5 saat boyunca CHP kurultayına dair para iddialarını anlattı. Yalım şimdi Özgür Özel'e verdiği nakit miktarına dair detaylar için savcılıkla yeniden temasa geçti. Yalım önceki ifadesinde Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 2023 kurultayı ile ilgili iddialarda bulunmuştu. Birçok ilde delegelerle görüşerek Özel lehine destek çalışması yürüttüğünü iddia etmişti. Kurultay sürecinde önce 200 bin lira sonra 1 milyon lira nakit para desteğinde bulunduğunu da söyledi. Özel'in kendisine ne kadar verebilirsen ayarla dediğini iddia etti. Yalım parayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim ettiğini de öne sürdü. Özel ise Yalım'la yaptığı iddia edilen WhatsApp mesajlarına ilişkin ilk kez konuştu. Gazeteci İsmail Saymaz'a verdiği demeçte WhatsApp yazışmalarını kabul etti. Bazı bölümlerin ise silindiğini iddia etti. Silinen yazışmada bizim lehimize bir şey var. O silinince böyle muğlak bir anlam oluşuyor. İfadenin tamamı ortaya çıktığı takdirde para olmadığı anlaşılacak iddiasını ileri sürdü. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını, mesajlaşmaların geri yüklenmesi talebinde bulunduklarını duyurmuştu.
0: Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki bazı inşaat projelerinde özellikle iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla düzenlenen bu operasyonun ikinci dalgasına bakacağız. Çünkü orada da bir 7 kişi gözaltına alındı efendim. Şüphelilerin usulü aykırı yapılara iskan onayı verdiği de öne sürülüyor. Detaylar gelsin ekrana.
2: Rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Mali suçlarla mücadele ekipleri Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yeni çalışma başlattı. Soruşturmanın merkezinde ise yapı ruhsatı ve iskan süreçlerindeki usulsüzlük iddiaları vardı. İddiaya göre Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki bazı inşaatlarda projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhitler ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildi. Yapılan incelemelerde taleplerin üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda şekillendiği belirlendi. Usule aykırı bazı yapıların ise iskan işlemlerinin onaylandığı tespit edildi. Maddi menfaatin elden, şirket hesapları ya da farklı yöntemlerle sağlandığı da soruşturma dosyasına girdi. Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon 7 Nisan'da gerçekleştirilmişti. Rüşvet ve usulsüzlük iddiaları kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 9'u tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler arasında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu öğrenildi.
0: Devam ediyoruz değerli izleyenler, hem Kanal D'de hem de Ülke TV ekranlarında canlı yayındayız ve şimdi dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce aktivist Gazze'deki o ablukayı kırmak üzere eş zamanlı harekete geçti biliyorsunuz. Çok Türk aktivist ve bizim dostlarımız da orada teknelerde devam ediyorlar o kutsal yolculuğa diyelim. En azından hani ablukayı delemeseler bile efendim, daha önceki tecrübelerden biliyoruz, dünyaya bir farkındalık oluşturuyorlar. En azından gündeme geliyorlar. Şimdi küresel somut filosu Marmaris'ten yola çıktı ve küresel kara konvoyu da Libya'daki hazırlıklarını tamamladı. Deniz filosunun kısmetse pazar günü Gazze açıklarına, yani yarın öğle saatlerinden sonra kara konvoyunun ise efendim 5-6 gün içinde Refah sınır kapısına ulaşması bekleniyor.
2: Dillerde özgürlük sloganları, yüzlerde özgürlük umudu. Küresel somut filosu Marmaris'ten demir aldı. Filoda 54 tekne yer alıyor. Küresel somut filosu hukuk ekibi yolculuk öncesi deklarasyon paylaştı. Gazze'de devam eden kuşatmanın soykırım aracı olduğu vurgulandı. Ablukanın sivil gemilere karşı yasal uygulama yetkileri olmadığına dikkat çekildi. 45 ülkeden yaklaşık 500 aktivistin bulunduğu filo, Rodos Adası'nın 27 mil doğusunda ortalama 5 knot süratle seyrediyor. Mevcut rota ve süretin korunması halinde filonun 17 Mayıs pazar günü öğleden sonra Gazze'nin 100 mil yakınına ulaşabileceği tahmin ediliyor. Aktivistler sadece denizden değil, karadan da ablukayı kırmak için kolları sıvadı. Sumut kara konvoyu Libya'nın Zaviye kentinde hazırlıklarını tamamladı.
3: Eğitimlerimizin 4. gününü bitirdik. Artık yarın yola çıkmak üzere hazırız.
2: 30 ülkeden 300 aktivistin yer aldığı konvoy Libya ve Mısır'dan geçerek Refah sınır kapısına ulaşmayı hedefliyor.
4: Oyuncaklara kadar malzeme araçlarımızda bulunuyor. Derdimiz tamamen onları o insanlara ulaştırmak.
2: Sumut kara konvoyunun cumartesi günü yola çıkması 5-6 gün içerisinde Refah'ta olması bekleniyor.
5: Tek başına bizim sahada olmamız değil, kamuoyunda buna destek olması gerekiyor ki misyon tamamlasın.
0: Tabii kamuoyu oluşturmak için özellikle sosyal medyada, yazılı, görsel basında da Sumut filosuna her daim yer vermek gerekiyor. Ülke televizyonu gibi efendim, görüyorsunuz her bültenimizde de biz ön plana çıkarıyoruz o aktivistlerin onurlu mücadelesini diyelim. Ve tabii ki Gazze'deki, Filistin'deki o mazlum halkın da her daim yanındayız efendim. Çünkü orada göz göre göre dünyanın gözü önünde böyle 21. yüzyılda dediğimiz gibi katliam yaşanıyor. Soykırım. Şimdi devam edelim efendim. Amerikan Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping enerji ticaretinin güvenliği için görüşme gerçekleştirdi. Ama böyle devlet liderleri Amerika olsun, Çin olsun, ekonomisi güçlü ülkelerde herhangi bir böyle görüşmelerde farklı piyasalarda algılayabiliyor o görüşmeleri. Ve hareketleniyor hemen piyasalar nedense. Şimdi altında düşüş başlamış, petrolde ise yükseliş yaşanmış efendim. Yani piyasalardaki son duruma gelin bir bakalım, ardından tam gaz devam.
2: Küresel piyasalarda belirsizlik arttı. Merkez bankalarının faiz politikaları ve yüksek enflasyon piyasalarda yeni dalgalanmaları da beraberinde getirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın enerji ticaretinin güvenliği için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Hindistan'sa yerel para birimini desteklemek amacıyla altın ithalatına yönelik kuralları daha da sıkılaştırdı.
6: Trump'ın Çin ziyaretinde istenen sonucun ortaya çıkmaması, özellikle barış rüzgarının esmesini sağlayacak açıklamaların gelmemesi, aksine Xi Jinping'in de Tayvan konusuna dikkat çekmesi nedeniyle çok ciddi şekilde piyasalar buna reaksiyon gösterdi ve altın ons dolar 4651'lerden an itibariyle 4554 seviyelerine kadar gevşedi. Orta vadeli göstergelerde tekrar aşağı yönlü sinyaller vermeye başladı.
2: Tüm bu gelişmelerin etkisiyle ons altın sert geriledi. Ons altın 4560 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yurt içinde de gram altın düşüşten etkilendi. Gram altın ise 6600 ile 6700 lira arasında alıcı buluyor.
6: Yurt dışındaki düşüşe paralel olarak Türkiye'de de gram altına baktığımızda sabahleyin 6800 lira seviyelerde olan gram altının şu an için 6669 fiyat seviyelerine kadar gerilediğini görüyoruz. Yurt dışındaki gelişmeleri birebir yansıtıyor ve günlük olarak da aşağı yukarı %2 civarında bir değer düşüşü söz konusu.
2: Petrol fiyatları da yaşanan gerginlikten dolayı yükseldi.
6: Petrol fiyatlarına baktığımız zaman da orada şunu görüyoruz. Brent petrolde tabii ki Körfez'deki gerginlikten dolayı %2.58'lik bir yükseliş göstermiş. Şu an Brent petrolü %108 varil fiyatlarını görüyoruz. Dolayısıyla bir gün öncekine göre %2.60 civarında bir fiyat artışı söz konusu.
2: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Dolar 43.85 liradan, Euro 51.72 TL seviyelerinden işlem görüyor.
0: Tabii yeni haftayı nasıl başlayacak piyasalar, ona da bakacağız pazartesi gününden itibaren. Biz şimdi ülkemizin havasına bakalım. Yani yeni haftada daha var 2 gün mesela, bugün ve yarın efendim. Hafta sonu ülkede hava nasıl olacak? Hava tahmin uzmanları öyle merakla beklenen yeni hava durumu raporunu paylaştılar. Yani daha bence şemsiyeleri kaldırmayın efendim, öyle söyleyeyim. Yaz bir türlü gelmiyor, fakat böyle havaların arkası her daim biliyorsunuz, tecrübeli yaşadık bunları. Çok daha sıcak oluyor. Mesela yaz geç geliyorsa o yaz da bitmiyor. Bunu da hani eski atalarımızdan da biliyoruz. Şimdi hafta başından bir yana etkili olan sağanak ve soğuklar yerini hafta sonuna nasıl bir havayı bırakacak diye uzmanına sorduk. Bakalım ülkenin havası nasıl olacakmış efendim.
2: Yağışlı sistem yurdu yine etkisi altına alacak. Bir hafta boyunca yurt genelinde güneş hasreti devam edecek.
7: Yağışlar hem hafta sonunda hem önümüzdeki hafta boyunca da ülkenin genelinde görülmeye devam edecek. Yine çoğunlukla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde, bu yüzden özellikle yerel dolu yağışına ve yağış anındaki kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmakta fayda var.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik hafta sonu planı yapan vatandaşları uyardı. Yağış bir hafta daha devam edecek dedi.
7: Cumartesi gününe baktığımızda hem batı hem doğu bölgelerde yağış var. İç bölgelerde yağış beklemiyoruz. Marmara'nın batısı ve Ege'de yağış var. Bir de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağış var. Pazar günü ise ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinin tamamında yağış göreceğiz. Yeni haftayla birlikte de yine kuzey ve iç bölgelerimiz başta olmak üzere ülkenin tamamında aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek diyebiliriz.
2: Sıcaklıklarsa yine mevsim normallerinde seyredecek.
7: Sıcaklara baktığımızda ise şu anda mevsim normalleri civarında seyrediyor. Önümüzdeki bir hafta daha mevsim normalleri civarında seyredecek diyebiliriz ülke genelinde. Ancak özellikle öğle saatlerindeki bulutlanma ve yağışla birlikte biraz daha sıcaklıklar daha düşük hissediliyor.
2: Peki Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
7: Cumartesi günü için İzmir'de yağış var. İstanbul ve Ankara'da yağış beklentimiz yok. Pazar günü ise 3 büyük şehrimizde de yağış bekliyoruz. Yeni haftayla birlikte de yağışlar 3 büyük şehirde görülmeye devam edecek. Sadece İstanbul'da biraz daha göreceli olarak daha az yağış alacak diyebiliriz diğer iki şehrimize göre. Yağışlar çoğunlukla yine gök gürültülü sağanak yağış şeklinde. Sıcaklıklara baktığımızda da İstanbul ve Ankara'daki en yüksek sıcaklıklar 20-23 derece bandında seyredecek diyebiliriz. İzmir'de ise 25-30 derece bandında seyrediyor en yüksek sıcaklıklar.
0: Tabii şimdi uzmanımız deyince böyle tüm ülkenin birçok yerinde yağışlı hava etkili olacak diye. Ben de bugün izne çıkacağım için efendim Ege'ye doğru gideceğim Allah'ın izniyle. 2 hafta bir kafa izni. Hemen şöyle bir panikle açtım cep telefonundan hava tahmin bölümlerini gün gün. Çok şükür Bodrum'da hep güneşli hava var, haftalarca devam edecek. 25-26 derece gözüküyor. Tam deniz havası. Yani konuşuruz efendim ilerleyen bölümlerde. Kısa kısa böyle tatlı tatlı veda edeceğim size ama bayramdan sonra beraberiz Allah'ın izniyle. Şimdi ülkenin havasına devam edeceğiz ama Çorum'a bir gidelim efendim. Fakat dünkü Çorum Futbol Kulübü Bodrum maçına gitmiyoruz. Çorum'da dün etkili olan hortum köyleri adeta yerle bir etmiş ve Samsun'un Havza ilçesinde de yaşanan sel felaketinin o yeni görüntüleri ortaya çıktı.
2: Gökyüzü bir anda karardı. Ardından hortum ortaya çıktı. Çorum'da felaket peş peşe geldi.
8: Deprem oldu sandım.
9: Bir alamet koptu.
2: Şiddetli rüzgar çatıları kopardı. Duvarlar yıkıldı, demir kapılar yerinden fırladı. Köyler adeta enkaza döndü. Hortumun ilerlediği anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Vatandaşlar ne olduğunu anlayamadan büyük panik yaşadı.
8: İçeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti.
2: Kısa sürede köylere ulaşan hortum önüne çıkan her şeyi savurdu. Oyaca ve Kavşut köylerinde büyük hasar meydana geldi. En ağır tablo ise Oyaca köyünde yaşandı. Birçok evin çatısı tamamen uçtu. Bazı yapılar kullanılamaz hale geldi. Drone görüntülerine yansıyan manzara felaketin şiddetini ortaya koydu. Köydeki çok sayıda ev ağır zarar gördü. Sadece çatılar değil, evlerin duvarları da çöktü. Sokaklar moloz yığınlarıyla doldu. Elektrik kesildi, vatandaşlar korku içinde dışarı çıktı. Felakette 5 kişi yaralandı. En büyük teselli ise can kaybının yaşanmaması oldu. Çorum valisi Ali Çalgan hasar gören köylerde incelemelerde bulundu. Yetkililer zarar tespit çalışmalarına başladı.
10: Binaların %80'i oturulamayacak durumda.
2: Hortumun ardından bu kez gökyüzünü şimşekler kapladı. Kentte kısa süre sonra dolu yağışı etkili oldu. Yağan dolu sokakları beyaza çevirdi. Bahçeler ve yollar dakikalar içinde doluyla kaplandı. Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri de ortaya çıktı. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı. Şiddetli yağış sonrası su seviyesi hızla yükseldi. İlçe merkezi kısa sürede göle döndü. Dakikalar ilerledikçe tehlike büyüdü. Sel suları araçları sürüklemeye başladı. Akıntıya kapılan otomobiller birbirine çarparak ilerledi. Sokaklar savaş alanına döndü. Bir başka görüntüde ise 3 araç kameraya yansıdı. Yan yatan servis minibüsü sürüklenerek pikaba çarptı. Kaldırıma yaslanan minibüs artan suyun etkisiyle yeniden hareket etti. Sonrasında o da akıntıya kapıldı. Başka bir kameradaysa iş yerinin su bastığı görüldü. İçeride kalan vatandaşlar son anda dışarı çıkmayı başardı. Mahsur kalanların yardımına kepçe yetişti. Vatandaşlar sel sularının arasından böyle kurtarıldı. Selin geliş anı farklı bir açıdan da görüntülendi. Vatandaşlar yükselen suyu cep telefonlarıyla kaydederken akıntıyla sürüklenen eşyalar dikkat çekti. Saniyeler içinde su seviyesi daha da yükseldi. Panik yaşayan vatandaşlar koşarak uzaklaştı. Ancak bir kişi kaldırımdaki tüpü bırakmadı. Yükselen suya rağmen tüpü alıp bölgeden ayrıldı. Selin taşıdığı ağaç dalları yolları kapattı. Bir polis memuru trafiğin tehlikeye düşmemesi için harekete geçti. Yola sürüklenen parçaları tek tek kaldırdı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Efendim bu görüntüler, hortumlar, seller, böyle fırtınalar daha çok eski yıllarda böyle Kuzey Amerika'da görmeye alıştığımız, filmlerde görmeye alıştığımız görüntülerdi. Ama artık bizim de hayatımızın bir parçası oldu. İşte bu da iklim değişikliğinin hiç kuşkusuz bir göstergesi efendim. Ama bardağın dolu tarafına bakalım. Bu hem hortumda hem selde çok şükür kimse hayatını kaybetmedi efendim. Geçmiş olsun diyoruz Çorum'a, Samsun'a, Havza ilçesine ki... Adı üstünde havza, yani değil mi? Akarsu havzası yanları, yani doğa öyle böyle zamanında ondan aldığınızı bir şekilde de geri alıyor efendim. Bunu özellikle Karadeniz bölgesinde çok yaşıyoruz, görüyoruz böyle sel felaketlerinde maalesef. Çorum demişken de şimdi Çorum'da fırtına vardı, hortum vardı. Bir parantezde Çorum Futbol Kulübü futbolcularını açalım. Dün Bodrum Futbol Kulübü'nü yendiler. Benim gönlüm Bodrum'dan yanaydı, olmadı ama iyi oynayan kazandı. Finale çıktı Çorum Futbol Kulübü. Şimdi Esenler Erok Spor'la maç yapacak galiba önümüzdeki haftalarda. Yani kim kazanırsa tek maç üzerinden Çorum Futbol Kulübü mü, Esenler Erok Spor mu? İkisinden biri Süper Lig'e gelecek efendim. Ben bir futbol sever olarak tabii ki şehir takımı, taraftarı olan, stadı olan bir takım gelsin isterim. Şimdi devam edelim efendim. Şimdi futboldan bahsetmişken bakın, yasa dışı bahis çetelerine darbe üzerine darbe vuruluyor. Adana merkezde operasyonda gözaltına alındı. Spor yorumcusu, yani son zamanlarda böyle hani beyaz futbolda biliyorsunuz hani kahve muhabbeti oluyor ya efendim, oranın böyle sivrilen yüzü Rasim Ozan Kütahyalı da İstanbul'dan Adana'ya otobüsle getirildi. Operasyonlar bununla da sınırlı kalmadı efendim.
2: Yasa dışı bahis konusunda taviz verilmiyor. Operasyonlar ardı ardına geliyor. Adana merkezli bahis çetesi operasyonu kapsamında gözaltılar yapılmıştı. Bu kapsamda spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alınan isimler arasındaydı. Adana'ya getirilen Kütahyalı sağlık kontrolünün ardından sorguya alındı. Yanlış anlaşılma olduğunu ileri sürdü.
11: Aslında hesabınızdaki milyonlarca liralık hareketlilik gibi bir şey söyleyecek misiniz?
12: Vallahi ben öyle bir hareketlilik yok, bir yanlış anlaşılma var.
2: Kütahyalı ile birlikte 200 kişi yasa dışı bahis, yanlış anlaşılma oldu.

0: Elden 58'i tutuklandı.
1: Bora'da gözaltı süreleri uzatıldı efendim pazar gününe kadar. Nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Tabii ki mahkemeye sevk edilecekler. Bu gözaltındaki sanıklar efendim göreceğiz, devam edeceğiz. Ve şimdi de Eskişehir'e uzanalım. Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 23'ü yakalandı. Ve yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü gizli bir oda bulundu efendim. Odada 9 gümrük kaçağı coin madenciliği cihazı ele geçirildi.
0: Haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Yapılan operasyonda toprağa gömülü gizli oda tespit edildi.
2: Söyleyeyim mi tekrar, anlatayım mı abi?
0: Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Tepebaşı Belediyesi ile ilgili nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma iddialarıyla soruşturma başlattı. Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce fazla fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü. 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir merkezli Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Özel kalem müdürü Özcan Erkaya'nın ikametine ait bahçenin altında bir oda olduğu tespit edildi. Odada yapılan aramada 9 adet gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan ayrıca adli işlem başlatıldı. Operasyon esnasında belediyede muhtarlık işleri müdür vekili olarak görev yapan bir kadın yöneticinin Erkaya ile aynı evde olduğu da belirlendi.
1: Bu kez de pırlanta kaçakçılarına bakacağız efendim. Bu haberden sonra da hemen hızlıca gazetelere bakacağız. Yani yazılı manşette hangi haberler var beraber okuyacağız ama bu haberi de verelim. İstanbul merkezli bakın 4 ilde düzenlenen pırlanta kaçakçılığı operasyonunda tam 81 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma kapsamında sevgili izleyenler piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lira olan pırlantalar ele geçirildi.
0: Organize şekilde hareket eden şüpheliler tek tek tespit edildi. Milyonlarca liralık pırlanta kaçakçılığına dev operasyon düzenlendi. Pırlanta kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 2025 yılı Ağustos ayında düzenlenen ilk operasyonun ardından soruşturmada yeni delillere ulaşıldı. Bunun üzerine ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı.
3: Operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyeti ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yapılan operasyonlarda 349 milyon TL değerinde kaçak pırlanta yurda giriş yapılmadan ele geçirildi. Operasyonlarda ise 81 kişiye gözaltına alındı.
0: Soruşturma kapsamında 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli operasyonlarda Antalya, İzmir ve Hatay'da da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise kaçak pırlantalar ele geçirildi. Pırlantaların piyasa değerinin yaklaşık 349 milyon lira olduğu öğrenildi.

Sevgili izleyenler, hem ülke televizyonu hem de Kanal 7 ekranlarında an itibariyle canlı yayındayız. Tarihlerimiz 16 Mayıs Cumartesi 2026'yı gösteriyor. Saatlerimiz ise 8:25 var efendim. Yani 7:35. Ve hal böyle olunca da hemen manşetlere bakalım. Yazılı basında hangi haberler ön plana çıkmış? Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Ben de arkadaki dijital ekrandan okuduğum manşetleri size böyle büyüteyim. Şu hanımefendiyi büyütmeyeyim, ne olur ne olmaz. Shakira gene her zamanki gibi iddialı bir kıyafeti orada yer alıyor. Ama Shakira demişken de şunu söyleyelim sevgili izleyenler. Shakira'nın adını bu sene çok duyacağız. Şöyle ki Dünya Kupası biliyorsunuz Amerika'da, Meksika'da ve Kanada'da 3 farklı ülkede organizasyon devam edecek, oynanacak. Milli takımımız da orada. Ve Dünya Kupası'nın şarkısını Shakira yazdı, yaptı. Klibini de önümüzdeki haftalarda yayınlayacaklar. Ayrıca Shakira Dünya Kupası finalinin devre arasında

sonrasında da böyle sahne şovlarına imza atacakmış. Onu da söyleyelim, sadece Shakira değil, Madonna da galiba orada olacak, birkaç şarkı söyleyecek. Şimdi biz gelelim ülkemize dönelim efendim. Bu arada Dünya Kupası şarkısı derken milli takıma da şarkı yaptı Sinan Akçıl. Bilmiyorum nasıl, beğendiniz mi, yorumlara da yazabilirsiniz efendim. Bir sonraki dilimde konuşacağız. Ya ben beğendim ama tabii ki şöyle Tarkan'la kıyaslıyor birçok kişi. Tarkan'ın o 2002'deki yapmış olduğu şarkı farklı boyutta. Yani kıyas getirmiyor şu ana kadar yapılan hiçbir şarkıyla. Yani Tarkan ve diğerleri maalesef. Onu söyleyelim. O çıta öyle bir yere koydu ki Tarkan, diğer yapılan şarkılar yerini tutmuyor maalesef, onu söyleyelim. Ama kötü değil, yani kötü değil, güzel, böyle o coşkuyu veren bir marş Sinan Akçıl'ın şarkısı. Türkler Geliyor şarkının adı. Şimdi biz devam edelim efendim. Galatasaray dün artık 26. şampiyonluğunu kutladı. Böyle Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle stada gitti. Hatta stada giderken sosyal medyada gördüm, böyle ufak bir tehlikede atlatmış. Oyuncuların haberi yok, meşale yakıyor, eğleniyorlar filan. Otobüs şoförü böyle bir üst geçitten hızlıca alttan geçince bütün futbolcular eğiliyor. Hani ne olur ne olmaz diye. Arada böyle kısa mesafeler kaldı. Kafaları Allah göstermesin. Bir sıkıntı yaşayabilirdi Galatasaray futbol takımı. Yani o yüzden seneye Fenerbahçe banko şampiyon olurdu, onu söyleyelim efendim, eğer bir şey olsaydı. Allah korudu tabii ki, biz latife yapıyoruz. Tebrik ediyoruz Galatasaray'ı, camiasını 26. şampiyonluklarından dolayı. Ve dün dört dörtlük şampiyon sloganı kullanan Cimbom'un sahasına kurduğu sahnede 5 yıldızlıydı efendim, yukarıdan çekmişler. Büyük bir görsel şölen vardı. Tabii ki bugün maçlar var galiba Süper Lig'de, son hafta. Asıl maçlar yarın efendim. Yani küme düşecek, son takımı belirleyecek kritik maçlar oynanacak yarın. Dün mesela Beşiktaş Çaykur Rize ile 2-2 berabere kaldı ama yani iki hedefsiz takım böyle puanları paylaştılar, onu söyleyelim. Bakalım bu hafta da lig bitsin artık, tamamen Dünya Kupası'na odaklanacağız inşallah. Hürriyet gazetesinin logosunun altına bakıyoruz. Az önce ekranlara getirdik o bahis çetesine yapılan önemli operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alınanlar arasında. Hatta böyle kara para aklamada kasa olduğu iddia ediliyor efendim. Hesaplarında farklı hareketlilikler var. 2 yıl içinde böyle 35-40 milyon Türk lirası para giriş çıkışı olduğuna dair MASAK raporları var. Her ne kadar kendi öyle bir şey yok, bir yanlış anlaşılma var dese de ek gözaltı da süresi de uzatıldı, onu söyleyelim. Hesaplarında çok fazla giriş çıkış var ve şöyle bir manşet atmış Hürriyet: hokus pokus para temiz. Yani kara parayı temizlemişler hokus pokus yaparak, milyarları böyle aklamışlar diye bir haber var. Hemen bakalım. Savcılığa göre organizasyon dikkat çekmemek için yasa dışı bahis gelirine ticari işlem görüntüsü veriyordu. Kara para önce sanal postlarla sisteme alınıyordu. Ardından paravan şirketler ve kiralık banka hesapları arasında dolaştırılıyordu. Son aşamada kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülerek kara para aklanıyordu. Bu yöntemle 100 milyar Türk lirasıyla 2 milyar dolar aklanmış. Organizasyonun finans ağı, dolandırıcılık gibi suç gelirlerini aklamada da kullanılıyordu. Gözaltına alınan holding yöneticisi kadın, kimi bankacılar ve kuyumcular aklama anda ve para transferlerinde görevliydi. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın banka hesaplarında da çok sayıda giriş çıkışa rastlandı efendim. Kütahyalı'nın suç gelirinin izini kaybettirmede rol almış olmasından da tabii ki kuşkulanılıyor. Yani bir kuşku var hiç kuşkusuz. Şimdi bu arada Türk dünyasına rota önerdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türk dünyasının liderlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazpralina'nın dilde fakirde işte bildik şiarına 115 yıl sonra bizlerin dijital vizyonda bildik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir açıklamasında bulundu. Çiçeklerle karşılandı Erdoğan çifti, görüyorsunuz. Ziyaret herhalde bugün o bölgede sonlanacak, Türkiye'ye dönüş olacak diye düşünüyorum. Bu arada doktor alime nasıl düştü, yaşam savaşı veriyor İstanbul'da, o habere bakalım efendim. Bir kadın yoksa cinayeti mi var?
İstanbul'da doktor Alime Özge, 29 yaşında, dün sabah erkek arkadaşı avukat Özgür Y'nin 4. kattaki evinin terasından düşerek ağır yaralandı. Doktor hastanede entübe efendim şu an. Erkek arkadaşı ise evde bulunan iki kardeşiyle beraber ifadesi alındı. %71 bedensel engelli olan doktorun daha önce intihar girişiminde bulunduğu, bu nedenle de felç kaldı öğrenilmiş efendim. Şimdi bakıyoruz başka hangi haberler var. Uzaktan çalışma verimi uçurmuş. Uzaktan çalışma ile ilgili önemli araştırma yapan Stanford Üniversitesi ekonomi profesörü Nicholas Bloom'un açıklamaları büyük bir tartışma yaratmış efendim. Tabii çalışanları da heveslendirdi. Hani iş yerine gitmektense uzaktan çalışalım diyen hiç kuşkusuz vardır. Ama bu yapılan araştırmalarda onu gösteriyor belki. Ülkede pek çok şirket yöneticisi pandemide artan uzaktan çalışmanın performansı düşürdüğünü öne sürerken Profesör Doktor Bloom'un çıkışı kafaları karıştırmış. Bloom, ABD'de son 5 yıldır istatistiklere yansıyan verimlilik patlamasında en büyük etkenin uzaktan çalışma olduğunu öne sürerek ofisten çalışmaya göre kat be kat daha verimli dedi. Mesela bir sistem kursalar evime efendim uzaktan, yani evden ben size stüdyo değil de evden böyle haberleri sunsam belki daha böyle enerjik, verimli olurum, bilemiyorum. Tabii latife yapıyoruz efendim. Her yediğin yoğurt işi farklıdır, o ayrı, ama şu da var. Habercilik, o tozu toprağa yutmamız gerekiyor. Stüdyoya gireceğiz, sahaya çıkacağız, böyle haberin içine gireceğiz. Gazetelerin içine gireceğiz, televizyonun adeta böyle içine gireceğiz efendim. Keyifli haberlerimizi size böyle abiniz ya da kardeşiniz edasıyla o enerjik bir şekilde evlerinize yansıtmaya elimizden geldiğince özen gösteriyoruz. Şimdi Milliyet Gazetesi'yle devam edelim. Erik Dalı diplomasisi, yani orada bir Erik Dalı oynanma görüntüleri var. Onun detayına bakalım. Erik Dalı denince de aklıma şu geldi. Dün haberini yapmıştım efendim. Tekvando'da Avrupa Tekvando Şampiyonası oldu Almanya'nın Münih şehrinde ve tekvandocularımız gerçekten takım halinde de çok madalya kazandılar. Bireysel anlamda da madalya kazandılar. Ve Avrupa şampiyonu oldu tekvandocu kızlarımız, erkeklerimiz. Buradan onları çok sevdiğimizi söylüyoruz. Tebriklerimizi iletiyoruz. Ve dün görüntüler vardı, eğlenceliydi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da oradaydı. Oyuncularla beraber Erik Dalı oynadılar efendim. Şimdi Erik Dalı'nı görünce aklıma o geldi. Onu kısaca hatırlatmak istedim. Fakat bu Erik Dalı farklı Erik Dalı. Onun detayına bakalım Milliyet Gazetesi'nden. Zeytin Dalı diplomasisi sonrası şimdi Erik Dalı diplomasisi de moda. Ünlü türkü Fransa ve Belçika'nın Ankara Büyükelçileri arasında bir meydan okumanın konusu olmuş. Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği 13 Mayıs'ta savunma, havacılık ve uzay sanayi üst düzey etkileşim etkinliğine ilişkin resepsiyon düzenlemiş ve Büyükelçi Van de Walden'in gecenin sonunda Ankara havası oynadığı görüntüler önce sosyal medyaya yansıdı, ardından haberlere konu oldu. Söz konusu haberlerde geçen yıl Bastille gününde Erik Dalı ile coşan Fransa Büyükelçiliğine Belçika Büyükelçiliğinin rakip çıktığı yorumları da yer almış efendim. Tabii böyle latife yapılmış, onu söyleyelim. Keyifli bir haber. Bu arada dün ben de haberini gördüm. Yine Millet Gazetesi'nde de yer almış efendim. Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırılmış. Yeşilçam'ın usta artisti, efsane isim, yaşayan efsane. Ama sağlık durumuyla ilgili son duruma bakmış olalım. Ünlü aktör Kadir İnanır, 77 yaşında kendisi. Sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz kendisine. Ama zatüre teşhisiyle önceki gün Fulya'da bir hastaneye yoğun bakıma kaldırılmış. Sanatçının durumu hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural bilgi verdi. Kural, akciğerlerinde üşütme nedeniyle enfeksiyon oluştu. Risk etmemek için hastaneye götürdük. Yani kontrol altında diyor. Onu da söyleyelim. Biliyorsunuz hani kötü de bir hastalıkla da cebelleşti zamanında Kadir İnanır. Onun etkileri de hiç kuşkusuz devam etti. Acil şifalar diliyoruz. Şifa bekleyen tüm hastalara bakalım. Evet, geçelim. Sıradaki gazetemize geçelim. Hani zorlamayalım. Farklı gazetelerde de farklı manşetler illaki var. Sabah gazetesinin sür manşetine baktığımızda Aslan tacını taktı. Yani üst üste 4. şampiyonluğuna ulaştı. Toplamda da 26. Hemen de hedefi koydu Dursun Özbek. Yarından itibaren hedef 27. şampiyonluk dedi.
Dün Osimhen Şampiyonluk Kupası'nı aldı. Fakat şunu söyleyelim. Dün tabii yanlış hatırlamıyorsam ben izlemedim kutlama törenlerini ama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı stada gitmedi. Çok fazla yetkili yoktu TFF'den. Onu da söylemiş olalım. Hani herhalde büyük bir tepkiyle karşılaşırız diye de korkmuş olabilirler. Onu da söyleyelim. Bu arada tebrik ediyoruz Sasha Boye'yi efendim. Sasha Boye Filistin'e destek vermiş ve Filistin bayrağıyla sahneye çıkmış. Geçtiğimiz günlerde de Yamal, biliyorsunuz İspanyol futbolcu, Barcelona'da forma giyiyor. O da şampiyonluk kutlamalarında elinde Filistin bayrağı vardı. Yani böyle önemli yabancı oyuncuların da Filistin duyarlılığı bizi mutlu ediyor efendim. Örnek oluyorlar en azından. Affedersiniz, hakkınızı helal edin. Şimdi Sabah gazetesinin logosunun altına bakalım. Küresel tehditlere karşı Türk Birliği. Türk dünyasının kalbi Türkistan'da konuşan Başkan Erdoğan güç birliği çağrısı yaptı. Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini ortaya koymuştur. Bir yandan da şimdi hani Türk birliği demişken Türklerin geleneksel sporlarının ön planda olduğu, biliyorsunuz etnospor festivalleri gerçekleşecek. Onun güzel bir lansmanı oldu, onu söyleyelim. Dün Bilal Erdoğan efendim. İlk iki günde 500 bine aşkın öğrenci festivalimizde ağırlayacağız onları diyor. Arzu ediyoruz diyor. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan 21 ve 24 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Etnospor Festivali'nin önemine dikkat çekti. Bu haberimizi bir sonraki dilimde vereceğiz onun açıklamalarıyla beraber. Ama kısaca okuyalım efendim. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkarmayı ve bu mirası aslına sadık kalarak gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz. Bizi birbirimize yakıştıran her imkanı insanlık adına fırsat olarak görüyoruz. Dünyanın da barış için buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz efendim demiş. 3 gün boyunca Mayıs ayının son haftası, hatta Kurban Bayramı'na da denk gelecek efendim. Böyle çifte bayram gibi etkinlik dolu güzel bir etno spor festivali İstanbulluları ve İstanbul'a gelecek meraklısını bekliyor hiç kuşkusuz. Baklava kutusuna o rüşvete 40 yıl hapis. Ekranlarının yeni yaşayan izleyicilerimiz varsa biz bunu saat başında VTR haberimizde vermiştik ama yine söyleyelim, hatta şöyle soğuk bir espri yapmıştım ben. Bir kilo baklavanın 40 yıl hatırı vardır demiştim. CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki o yolsuzluk, rüşvet ve irtikapla ilgili davada sanıklara ceza yağdı efendim. Görevden alınan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara 45 yıl 22 ay 15 gün hapse mahkum oldu. Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'e 41 yıl 9 ay odasında baklava kutusundaki o 110 bin euro rüşvetle suçüstü yakalanan eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e de 40 yıl hapis cezası verilmiş efendim. O bilgiyi de verelim. Evet, yönetmenim Yusuf da beni ufaktan uyardı. Dedi ki çıkabiliriz abi. Hemen canıma minnet efendim. Çünkü şöyle, hemen sade Türk kahvemi yapacağım. O yüzden fazla da zamanım yok. Hemen saat başında hemen böyle kameranın karşısına geçmem gerekiyor ki Ülke TV ekranlarında Ülke'de hafta sonu programı devam etsin efendim. Biz Kanal 7 izleyenlerine şimdilik veda ediyoruz. Ama Kanal 7'de bizi izlemeye başladınız, izlemeye de devam etmek istiyorsanız lütfen Ülke Televizyonu'nu açın. Saat başında farklı haberler ve sizden gelecek enerjik mesajlarla Ülke'de hafta sonu programı kaldığı yerden devam edecek efendim. 8'de görüşürüz.

0: Reklam.
1: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
0: Reklam.

0: aşk desin.
1: Reklam.
2: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
0: Reklam.

0: da bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.

0: 1900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: sözü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümser. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
2: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 1306 mililitrelik priz sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
3: Migros, hepinize iyi gelecek.
4: Reklam.

gözden kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kılıcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
2: gelecek. Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam.

Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak

0: geçmezdim, içime sancı doğuyor.
1: Efendim, sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve bugün de yine şöyle güzel güzel şarkılar, bugün de enfes bir liste hazırladım her zaman olduğu gibi. Ve güzel şarkıları dinlerken tabii ki ben de aşkla sesleneceğim size. Aşkın sesi olma güzelliğini yaşayacağız inşallah. Beraberce sesleneceğim ama sizler de aşkla dinleyeceksiniz. Hoş geldiniz ve aşkla.

güzel şarkıyı dinleyelim. Madem bir Orhan Gencebay şarkısı dinledik, bir de Ferdi Tayfur. Ama Radyo 7 özel saatlerinden, özel hazırlanmış güzel şarkılarından biri, düzenlemelerinden birini beraberce dinleyelim sevgili Can Bağları. Nasılsa bu İademoğlu inanmak istediklerine inanacaklar. O yüzden sadece biz kendimiz olalım, olduğumuz gibi olmaya devam edelim. Ha, onlar ister inanır ister inanmaz. Bu artık kendi iç alemine kalmış bir şey karşı tarafın.

Alışmak demeyelim de bir tercihtir diye düşünüyorum. Sana gelirim. Çünkü şu dünyaya şöyle bir baktığımızda çoğu zaman yalnız kalmayı tercih edenler daha çok da çoğunlukta diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Ah be canlar, onu bunu bilmem. Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Amin. Gerisi hikaye. Hikaye. Aklım

gibi olmamalı ya. İyilik getirmeli, güzellik getirmeli değil mi? Yoksa söylenmemeli. Çünkü sözün dilin yarası diye bir şey var ya, hani dil yarası. O kılıçtan keskin ve de kan akıtmadan ama hiçbir zaman da unutulmayan en acı durumlardan biridir. O yüzden acı söz söylenmesin de hep güzellikler, hep tatlılıklar, iyi yanları ya da olumlu yanları söylensin. Aşk Allah'a.

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

yaşadığını sanmak. Çok fena bir şey. Rabbim korusun tabii ki. Öyle sanmalardan. Bu özellikle yaşamakla ilgili. Değil mi? Şimdi kusurlu insanlar vardır. Ama bunu öyle tabii herkes de söyleyemez. Ama söylenmediği takdirde de ayıbını hüner sayarlar. Artırdıkça artırırlar. Usulünce ve tabii ona en yakın olan kırılmayacağına, dikkat kesilebileceğine inandığı kişiler en azından o ayıbının hüner olmadığını bir şekilde dile getirmeli. Yakın olan kırılmayacağına, dikkat kesilebileceğine

Şimdi bunu biz kendi kendimize aslında çoğu zaman fark ederiz ve hemen ona göre davranmaya başlarız. Hani de, diyor ki, belanın üzerine yağdığını görürsen bil ki Cenab-ı Hak seni ikaz etmek istiyor. Kendine çeki düzen ver. İşte o çeki düzen verme işlemini yaparız. Söyleriz ve sonrasında uygulamaya çalışırız çoğumuz. Fark etmemizi sağlasın Rabbim her zaman.

Eda Baba'yı dinledik Radyo 7'mizde ve yine o güzel şarkılardan birini seslendirdi. Şimdi yine çok sevdiğimiz yumuşacık özel bir ses Radyo 7'de. Şu an yollarda olan bütün sevgili dinleyenlerimize, evet, yolculuk yapan herkese armağan edelim.

Can sana mecbur. Can sana. Devrim Güreç'i dinledik radyo 7'mizde sevgili Can Bağları ve devam ediyoruz. Tuğçe Kantemir başladı bile. Hadi devam etsin o zaman.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri, İnebolu Kastamonu yolunun 26 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları, Tokat Sivas yolunun 19 ila 22. kilometreleri arasındaysa heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin Mayıs ayında %28,94 olduğunu açıkladı. Mecliste görüşülen yasa tasarısına göre SGK'ya olan prim borçları 72 ay taksitle ödenebilecek. Bu düzenleme af niteliği taşımazken aylık taksit için işletmenin ödeme güçlüğü içerisinde olması gerekiyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yaz. Didi bu yaz çok havalı. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
3: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
2: çok daha hızlı
1: ve geniş içeriğiyle
2: çok daha zengin.
1: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: IKEA'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
5: lazım. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

karıncanın sırtına kendi ağırlığının üç mislini verip kuvvetlendiren Allah. Senin sırtına kaldıramayacağın yükü vermez. Vermez. Kaldırabileceğinden muhakkak sana o yükü vermiştir. Hiç şüphelenme. Sen gayretini göster. Aşk olan.

0: gün.
1: Aşk nedir bilmezsin ve gel desem gelmezsin. Ahmi Şafak severlerine özellikle armağanımız olsun Radyo 7'den efendim. Bir insanı 40 yıl sırtında taşırsın. Senden iyisi olmaz. Ama bir gün sırtından indirdin mi, senden kötüsü de olmaz.

güzellikle sözünü söylersin. Arif olan ders alır, cahil olan ise tavır alır.

nefes deyince bazıları bu dünyadan hiç gitmeyecek gibi düşünüyor, davranıyor değil mi? Şöyle diyelim onlara o zaman. Dünya sana kalsa da sen dünyaya kalmayacaksın. Unutma. Aşk olu.

günlerde evet Aleyna Tilki yorumuyla severek dinlediğimiz Oyuncak Gibi'yi dinledik. Yazanlar var mı bilmiyorum mesajların içinde. Sırayla gidiyorum bakalım neler yazılmış, hemen şöyle gözden geçirelim. Evet, Adem Bey tüm sevdikleri için Müslüm Baba'dan demiş. Hemen bir Müslüm şarkısı dinlemeye başladık bile. Atilla canım kanım aslan babama demiş. Enver Yılmaz'dan demiş. İstiyorum demiş. Selam olsun. Hemen bakacağım ona. Ama Müslüm Gürses'i armağan edelim. Sen gider babanıza ve devam edelim Müslüm Gürses'in o güzel yorumuyla.

0: kadar.
1: Ne yaparız? Pes etmeyiz. Evet. Allah nasip edecektir. Rabbim nasip edecektir deyip yolumuza devam ederiz. Özellikle biliriz ki neyi kalpten istersek Allah onu bize nasip eder. O yüzden biz asla pes etmeyiz.

bedavacı yorumuyla gel bahtımın kar beyazını özellikle Osmaniye Kadirli'den Maşide Demircioğlu sizin için de efendim gönderiyorum. Şu an duyduğumuz gibi şarkı kalbini tamir etmeye çalışanlara gelsin demiş. Tamam peki. İyi yayınlar Konya'dan Çiçek Radyo 7 aşktır demiş. Sadece bana gelsin en güzel şarkıları hak ediyorum kesinlikle Çiçek. Teşekkür ederiz. Selamlar aleyküm, aleyküm selam. Diyarbakır'dan Nurcan, Zara'dan bir eser. Çok sevdiğim eşim için yayınlayabilir misiniz? Onu çok seviyorum diye de not düşmüş. Hemen yerine ulaştırdım bile. Ve bir tane daha. Aşk ola Venher Hanım, sevgilerimle Kütahya'dan Ayşe Erdoğan, Hakkari'de asker oğlum Ahmet Kaan'ım ve Elif'ime ve çok sevdiğim eşim için.

şarkılarından biridir. Papatya falı, Fatih Kısaparmak seveni çoktur, bileni çoktur bu şarkının, değil mi efendim? Hemen devam edelim bir başka sevilen sanatçıyla Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Ali Ebruli'de, İbrahim Erkal olsun. İyi ki varsınız demiş, yolculuğumuz sayenizde keyifli geçiyor. Ankara'dan Mahmut, serviste bulunan personellerimiz için istiyorum demiş İbrahim Erkal'dan bir eser. Hemen gönderiyorum. Hayırlı yolculuklar. Tüm servislerde olanlara da selam olsun. İzmir'den yayınlar Savaş Özata. Rize Pazar ilçesinde öğretmen olan kızım Büşra ve yanında bulunan eşim Nermin Hanım'a hediye etmek istiyorum demiş. Uzaktalar yani. Pekala. Selam olsun, sevgiler, saygılar.

İbrahim Erkal ve Sevme, çok sevilenlerden biridir bu da yine. Hemen Orhan Gencebay'a geçiyoruz. Çünkü Fener Hanım, ben Ankara'dan Ayşe, sizden Orhan Gencebay'dan bir eser istiyorum. Seven herkese gelsin demiş. Hemen gönderiyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ablam, ben Yusuf Koca. Şarkı Hilal Tekstil'de çalışan Ahmet abi, Erkan abi, Rahim abi, Muhittin abi ve Hasan abiye gelsin saygılarla demiş. Biz de selamlarımızla hemen gönderelim. Merhabalar, şu anda eşim Aysun Ocaklıoğlu ile birlikte sizi dinliyoruz. Eşime gelsin Kayseri'den selamlar. Hem Kayseri'mize hem Erciyes'imize selam olsun.

Vay be, yine çok hızlı akmış zaman. Sevgili Can Bağları, artık yine huzurlarınızdan ayrılma vakti gelmiş. Son mesajları okuyalım bakalım. Okuyamadım yine, birçok mesaj var, hakkınızı helal edin. Benler ablam, iyi yayınlar. Ankara'dan Muhammed, şu an fabrikada sizi severek dinliyoruz, yoldaş oluyorsunuz demiş. Levent, Batuhan, Anıl ve Berkay, Berk için, Berk Bey için armağan ediyor. Selda Bağcan'dan bir eser hemen gönderiyorum. Selamlar Radyo İyi ailesi, ben İsmail Kılınç, Antalya Elmalı'dan dinlemekteyim. Biricik eşim ve can kızım İnci için demiş. İstiyorum, iyi çalışmalar, çok teşekkür ediyorum. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin Mayıs ayında %28,94 olduğunu açıkladı. Mecliste görüşülen yasa tasarısına göre SGK'ya olan prim borçları 72 ay taksitle ödenebilecek. Bu düzenleme af niteliği taşımazken aylık taksit için işletmenin ödeme güçlüğü içerisinde olması gerekiyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sunar.
1: Asya ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın 3. büyük şelalesi Tortum. Erzurum'da hava 15 derece. Karadeniz kıyılarının eşsiz güzelliği İğneada, Longoz ormanlarında ise hava 25 derece. Baharın en güzel tonları kırklar elinde yaşanıyor. Ve tarihin akışını değiştiren Nusret Mayın gemisi. 24 dereceyle bahar havası yaşanan Tarsus'ta ziyaretçilerini Çanakkale ruhuyla buluşturmaya devam ediyor.
0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sundu.
2: Reklam.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
4: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
5: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasına dijital vizyonda birlik çağrısı yaparak İsmail Gaspıralı'nın tarihi şiarına atıfta bulundu. Zirvede konuşan Erdoğan, teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğinin Türk birliğini daha da güçlendireceğini vurguladı. Trump'ın Çin ziyareti sonrası Washington-Tahran hattında nükleer kapasiteyi dondurma teklifi ve egemenlik resleşmesi yaşanıyor. Karşılıklı sert açıklamalar, bölgedeki nükleer krizin ve sıcak çatışma riskinin kritik bir dönemece girdiğini gösteriyor. İtalya, olası bir barış anlaşması sonrası Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye iki mayın avlama gemisi sevk etti. Roma yönetimi, uluslararası misyonun hızlıca devreye girebilmesi için donanmasını stratejik noktalara yakın konuşlandırıyor. Manavgat Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Nizai Kefikara, 45 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, rüşvet ve irtikap suçlarından eski yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e de 40 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e kıyafeti nedeniyle hakaret eden sanık, toplam 18 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığı hem kamu görevlisine alenen hakaret, hem de halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan suçlu buldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs itibarıyla başlayacağını duyurdu. Hacı adaylarının işlemlerini belirlenen takvim doğrultusunda E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecekleri bildirildi. İngiltere'de hızla yayılan norovirüs salgını nedeniyle bir okul dezenfekte edilmek üzere geçici süreyle kapatıldı. Uzmanlar, kış kusma böceği olarak bilinen bu virüse karşı alkol bazlı el dezenfektanlarının koruyucu olmadığını hatırlattı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 22, İstanbul 25, İzmir 29, Antalya 26, Ordu 19, Erzincan 17, Şırnak 18 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 45,59, euro 53,27, gram altın 6644, çeyrek altın 10950 lira. Brent petrol 112 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 14367 puandan kapattı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri, İnebolu Kastamonu yolunun 26 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları, Tokat Sivas yolunun 19 ila 22. kilometreleri arasındaysa heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. Güvenli sürüşler diliyoruz.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Reklam.

0: yaz. Didi bu yaz çok havalı.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: Hemen alışverişe başla. Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süperbat 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize fuzur lazım.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros hepimize iyi gelecek.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
10: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,59, euro 53,27, gram altın 6.644, çeyrek altın 10.950 lira. Brent petrol 112 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 14.367 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri, İnebolu Kastamonu yolunun 26 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları, Tokat Sivas yolunun 19 ila 22. kilometreleri arasındaysa heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Yazının kullanılmaya başlamasından sonra bilgiler el yazması kitaplara aktarılıyordu. 11. yüzyılda Çinliler ahşap bloklar kullanarak metin ve resimleri baskı haline getirmeye başladı. Bu uygulamada her sayfa için yeni blok kesilmesi gerekiyordu. 15. yüzyılda Johann Gutenberg metal harflerin kullanıldığı hareketli tip makinesiyle hızlı ve tekrar kullanılabilir baskıyı sağladı. Gutenberg'in buluşu modern dönemin en önemli olayı ve matbaa devriminin başlangıcı, kendisi de modern matbaacılığın babası kabul edilir.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: Reklam.
8: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
4: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
8: Reklam.

0: Reklam.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
3: Türksel gücünde 5G.
4: Ritmini yakala. Magna P.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: kutlamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroom.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Pekin'deki üst düzey temaslarda iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra küresel ve bölgesel güvenlik konuları masaya yatırılacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Konya'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek para politikası sunumu yaptı. Karahan, fiyat istikrarı tam anlamıyla sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda milyonlarca sentetik ecza üretebilecek 750 kilogram ham madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki sorgusu ve olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor. Kurban Bayramı tatili boyunca karayollarındaki trafik akışı akıllı ulaşım sistemleri merkezi tarafından anlık olarak izlenecek. Yoğun güzergahlarda görev yapacak turuncu ekipler sürücülerin güvenliği için 7 gün 24 saat esasıyla sahada olacak. Sıfır Atık Vakfı çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla Gelecekten Gelen Çocuk isimli interaktif tiyatro oyununu hazırladı. İlk gösterimi yapılan oyun, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin farklı illerindeki okullarda öğrencilerle buluşmaya devam edecek. Pasifik Okyanusu'nda hızla gelişen El Niño hava olaylarının önümüzdeki aylarda küresel bir krize yol açmasından endişe ediliyor. Uzmanlar bu durumun tarihi bir süper El Niño'ya dönüşerek dünya genelinde sıcaklık rekorlarını tetikleyebileceği uyarısını yapıyor. Türkiye genelinde Nisan ayı yağışları mevsim normallerinin %50 üzerine çıkarken bölgeler arasında keskin farklar görüldü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da son 66 yılın yağış rekoru kırılırken İstanbul ve Bursa gibi batı illerinde ise kuraklık dikkat çekti.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 22, İstanbul 25, İzmir 29, Antalya 26, Ordu 19, Erzincan 17, Şırnak 18 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin Mayıs ayında %28,94 olduğunu açıkladı. Mecliste görüşülen yasa tasarısına göre SGK'ya olan prim borçları 72 ay taksitle ödenebilecek. Bu düzenleme af niteliği taşımazken aylık taksit için işletmenin ödeme güçlüğü içerisinde olması gerekiyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sunar.
1: Asya ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük şelalesi Tortum. Erzurum'da hava 15 derece. Karadeniz kıyılarının eşsiz güzelliği İğneada, Longoz ormanlarında ise hava 25 derece. Baharın en güzel tonları kırklar elinde yaşanıyor. Ve tarihin akışını değiştiren Nusret Mayın gemisi. 24 dereceyle bahar havası yaşanan Tarsus'ta ziyaretçilerini Çanakkale ruhuyla buluşturmaya devam ediyor.
2: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sundu.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile bu cumartesi de sizlerleyim. Ben Oğuz Sivri, radyo7.com'da en iyi 20 bölümünde şarkılarımızı dinleyenler oylamada bulundular. Sıralamamızı oluşturduk. Hep birlikte dinlemeye başlıyoruz. İrem Derici bu defa başka, listemizin açılış şarkısı. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 en iyi 20. 20 numara.

Semi Cenk Vur Beni ile bizlerleydi. Listemizin 19. sırasında dinledik onu. 18 numaradayız. Ebru Gündeş'te yolumuza devam ediyoruz. İyi ki doğmuşum diyecek o da.

Derya Bedavacı'nın yeni çalışması Yok Öyle Bir Dünya listemizin bu hafta 17 numarasındaydı, dinledik. 16 numaradayız, blok 3. Ne yapıyorsun mesela ile şimdi kulaklarınızda.

0: 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Sıradaki şarkı Bilastik, hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Sonbaharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de. Ritmini yakala.
1: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
4: En uygun.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 7 kilogramlık 46 yıkama Ariel toz deterjan çeşitleri 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
7: Migros hepimize iyi gelecek.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
10: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Bir reklam.

Karaf grubunu dinledik. Aşk durdukça listemizin bu hafta 15. sırasında yer aldı. 14 numaradayız. Bir başka grup Sakiler. Onlar da Ara Beni Lütfen'le şimdi sizlerle. Ben...

Arven Kaya ve Mustafa Yılmaz Geceye Sor isimli çalışmalarıyla listemizin 13. sırasında yer aldılar bu hafta. 12 numaradayız. Hirai Zerduş'a kulak veriyoruz. Dön geriye diyecek o da.

Duşu da dinledik ve listemizde geldik 11 numaraya. Aleyna Tilki Oyuncak Gibi ile şimdi sizlerle, ardından da hep birlikte Radyo 7 En İyi 20'de ilk 10'a geçeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Şimdi en iyi 20 devam edecek.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: fikre iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Ritmini yakala. Magna P.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
8: Enuygun.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bank kart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bank kart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.

0: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Bir reklam.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
5: Reklam.

Sezen Aksu, Ey Aşk. Radyo EDN20'nin ilk konuna bu şarkıyla girdik. 9 numarada Tefo ve Seko ile devam ediyoruz. Bir dünyasın diyecekler onlar da.

0: belki ağlamadım çok.
1: Nazan Öncel ve Manuş Baba ikilisinden Oldu Bir Şeyleri dinledik. Listemizin de bu hafta 8. sırasında ağırladık ve geldik Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 7'sine. 7 numarada da Ertuğ Ömer Bana Bakmayın çalışmasıyla kulaklarınıza geliyor.

Bana Bakmayın'ı dinledik. İlk 7'ye bu şarkıyla girdik. 6 numarada Ceren Sagu ile devam ediyoruz. Unutamazsın diyecek o da. Ardından da ilk 5'teyiz.

0: 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 45,59, euro 53,27, gram altın 6.644, çeyrek altın 10.950 lira. Brent petrol 112 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 14.367 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri, İnebolu Kastamonu yolunun 26 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları, Tokat Sivas yolunun 19 ila 22. kilometreleri arasında ise heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
6: Reklam.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Magnape. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magnape.
1: Umran Oto Ekspertiz. Bayram planın hazır mı?

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
4: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: Reklam.

Mustafa Ceceli ve Sessizler, Ötesi Yok dediler. Radyo Edeğeni 20'nin ilk beşine bu şarkıyla girdik. 4 numarada Çağla ve Doğu'yla devam ediyoruz. Bir Seni Düşündüm diyecek onlar da.

rahmetle andık sevgili Müslüm Gürses'i. Harika Avcı ile birlikte olmaz artık dediler ve ilk üçe bu şarkıyla girdik. İki numarada da yine rahmetli andığımız sevgili Ferdi Tayfur'u ağırlayacağız. Sanma sana dönerim şimdi sizlerle, ardından da hep birlikte bir numarayı dinleyeceğiz.

Sevgili Ferdi Tayfur, sanma sana dönerim dedi ve listemizin ikinci sırasında yer aldı bu hafta. Geldik bir numaraya. Radyo 7 özel çalışması, bir Ahmet Selçuk İlkan sözü ve Duran Aydoğan müziği Papatya Falı bu hafta Radyo 7 en iyi 20'mizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Yarın 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum. O zamana kadar da radyo7.com en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Ayrıca bizi radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek ümidiyle haftanın birincisi bu güzel şarkı şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.

0: una. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimizin
1: iyi geleceği. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
1: Enuygun.
2: Ritmini yakala. Magna P.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Aygaz diyorum.
10: Liralık otogaz alan her

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini iddia ederken ABD basını yeni bir askeri operasyon olasılığını gündeme taşıdı. Trump, Tahran'ın direncini hafife almadığını belirtse de Amerikan medyasındaki iddialar bölgede sıcak çatışma endişelerini artırdı. Trump, düzenlediği basın toplantısında terör örgütü DAEŞ'ın dünya genelindeki 2 numaralı isminin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi vermeyen ABD Başkanı, terörle mücadeledeki kararlılık mesajını yineledi. Daltonlar, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Silahlı eylemler ve haksız kazanç sağlama iddialarıyla suçlanan çete üyelerine yönelik adli sürecin devam ettiği bildirildi. Zeytinburnu'nda araçlarında husumet bulunan meslektaşı Erhan Çiftçi'yi bıçaklayarak öldüren taksici hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede trafikte başlayan tartışmanın cinayetle sonuçlanmasına ilişkin ağırlaştırılmış ceza talep edildi. İstanbul'da sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez trafikte tartıştığı bir sürücüye kafa atarak fiziki saldırıda bulundu. Olay anına ait görüntülerin yayılmasının ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlı hakkında yasal işlem başlattı. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Bodrum'daki özel plajların giriş ve harcama limit ücretleri dudak uçuklattı. Lüks işletmelere giriş bedelinin bu yıl kişi başı 2000 lira ile 5500 lira arasında değiştiği açıklandı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 22, İstanbul 25, İzmir 29, Antalya 26, Ordu 19, Erzincan 17, Şırnak 18 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin Mayıs ayında %28,94 olduğunu açıkladı. Mecliste görüşülen yasa tasarısına göre SGK'ya olan prim borçları 72 ay taksitle ödenebilecek. Bu düzenleme af niteliği taşımazken aylık taksit için işletmenin ödeme güçlüğü içerisinde olması gerekiyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sunar.
1: Asya ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın 3. büyük şelalesi Tortum. Erzurum'da hava 15 derece. Karadeniz kıyılarının eşsiz güzelliği İğneada, Longoz ormanlarında ise hava 25 derece. Baharın en güzel tonları kırklar elinde yaşanıyor. Ve tarihin akışını değiştiren Nusret Mayın gemisi. 24 dereceyle bahar havası yaşanan Tarsus'ta ziyaretçilerini Çanakkale ruhuyla buluşturmaya devam ediyor.
0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sundu. Reklam.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Ritmini yakala. Magna P.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
3: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında paket peynirlerde aynı ürünün ikincisi.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Bayram yaklaşıyor, araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: Enuygun.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Reklam.

yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

yakasın. Evet, geldik, buradayız, buralardayız. Her akşam olduğu gibi bu vakitlerde Kum Saati sizlerle birlikte oluyor. Bendeniz Murat Çetin. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. Birbirinden güzel eserlerimiz sizlere ulaşmak için her biri sabırsızlıkla sırasını bekliyor. Kulak veriyoruz.

İnsan bazen birine neden bu kadar sabrettiğini anlayamaz. Çünkü normalde kabul etmeyeceği şeyleri kabullenmiştir. İşte o an gerçek ortaya çıkar. Sorun karşımızdakinde değil, bizim çizemediğimiz sınırlardır aslında.

Evet, mesajlarınız da gelmeye başladı. İstanbul Kadıköy'den Mert, vapurda martılara simit atarken sesini duydum. Akşamım şenlendi, iyi ki varsın diyor. Volkan Konak'tan Yalancı Dünya'yı dinleyebilir miyiz? Çok iyi gelecek bana demiş. Tabii ki dinleyebiliriz. Biliyorum şu anda orada yalnız değilsin. Ben buradayım. Sesim tam yanında. Bu güzel eseri de sana ve vapurda bizleri dinleyen bütün herkese armağan olsun.

0: çok ayıp.
1: Hayatta bazı şeyler bir anda olmaz, yavaş yavaş olur, uzaklaşmalar, soğumalar, değişmeler ve insan fark ettiğinde çoktan içindedir. Çünkü kopunuş bir günde değil de görmezden gelinen her

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Amerikan doları 45,59, euro 53,27, gram altın 6.644, çeyrek altın 10.950 lira. Brent petrol 112 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.367 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri, İnebolu Kastamonu yolunun 26 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları, Tokat Sivas yolunun 19 ila 22. kilometreleri arasındaysa heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.
5: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Reklam.

0: Radyo 7'de Muratçı Dinle Kum Saati sizleri eşlik etmeye devam ediyor. Bugün istemiş olduğunuz şarkıları dinliyorsunuz. Radyonuzu yeni açtıysanız evet yanlış duymadınız, bugün İstekler Günü. Çanakkale Gelibolu'dan Ece Hanım, rüzgar çok sert esiyor burada ama sizin sesiniz içimizi ısıtmaya devam ediyor. Cem Adrian'dan Ayrılık şarkısını rica etmişti, bizlerden dinledik. Şimdi Sakarya Serdivan'dan sevgili Eren'e kucak dolusu sevgiler selamlar. Derya Bedavacı Gel Bahtımın Karbeyazını istemiş. Finallere çalışırken tek motivasyon kaynağım sizlersiniz. Başarı dileklerinizi bekliyorum. Siz sadece bir dinleyici değilsiniz. Bu hikayenin en önemli kahramanısınız. Rabbim tüm öğrenci kardeşlerimize zihin açıklığı versin.
1: Burası Radyo 7. Hayata

0: İnsan bazen gerçeği bilmesine rağmen kendini ikna etmeye çalışır. Belki öyle değil der ama içten içe bilir ve en büyük yorgunluk gerçeği bilip ona rağmen devam etmektir. Kendinizi fazla yormayın, olur mu?
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

Tekirdağ Çorlu'dan Hülya Hanım, akşam yemeğini seninle yiyoruz. Evimizin bir ferdi gibisin, masamızın neşesi sensin. Afiyet olsun, evinizin neşesi, odanızın huzuru olmak benim en büyük ödülüm. Ali Kınık'tan yıkılmayı istemişsiniz. Balıkesir Edremit'ten Kazım Bey, Zeytinlik'ten dönüyorum. Kulağım sizde, eski dostlar gibiyiz sizinle. Ebru Gündeş'ten Saygılarımla adlı şarkıyı çalarsanız çok mutlu olurum diyor. Bazı bağlar görünmezdir ama en çok onlar hissedilir. Tıpkı şu anki gibi Kazım amca. Bu güzel eser sana armağan olsun. Ebru Gündeş'in hemen ardından Soner Gülplan bizlerle birlikte olacak. İstanbul Beşiktaş'tan Derya istemiş bu şarkıyı. Benim bugün doğum günüm. Doğum günümü de kutlar mısın abi diyor. Derya, doğum günün kutlu olsun.

hayatta bazı insanlar sizlere yanlış yapmaz ama doğru da yapmaz. Eksik kalırsınız ve o eksiklik zamanla büyür. Çünkü insan yarım hissettiği yerde tam kalamıyor ne yazık ki. Evet, Yalova Çınarcık'tan Melis, sahilde yürüyüş yaparken kulaklığımdasın, adımlarım senin ritmine göre eşlik ediyor diyor. Zara'dan Değme Benim Kanlı Yastığıma adlı türküyü istiyorum demişsiniz. Ruhunun en ince teline dokunabiliyorsak ne mutlu bizlere. Zara'nın hemen ardından Bilecik'ten sevgili Samet'in istemiş olduğu Müslüm Gürses şarkısı Zalim bizlerle birlikte olacak. Kamyon şoförüyüm, yollar seninle bitiyor. Direksiyon sallarken en yakın sırdaşım sizlersiniz diyor. Direksiyon başındaysanız dikkat etmek çok önemli.

0: Çetin'le Kum Saati devam edecek.
1: Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst kişide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Kağıthane Belediyesi olarak geleneksel Sadabat Yaz etkinliklerimiz kapsamında Türkiye'nin en ünlü baş pehlivanlarını ağırlıyor. Gelenekten geleceğe kültürel mirasımızı yaşatıyoruz. Hasbahçe Güreş sahasında 17 Mayıs Pazar günü saat 10'da başlayıp gün boyu sürecek yağlı güreş müsabakalarına tüm İstanbullular davetlidir. Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediye Başkanı.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: Bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
1: Reklam.
2: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
3: çok daha hızlı
2: ve geniş içeriğiyle
3: çok daha zengin.
2: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Amerikan doları 45,59, euro 53,27, gram altın 6.644, çeyrek altın 10.950 lira. Brent petrol 112 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.367 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Reklam.
4: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60

0: İstel Migros ha. İstel Migros gelsin sana.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Reklam.
3: Radyo 7.

Hep zalimler mi bize denk geldi diye insan soruyor kendi kendine, öyle değil mi? Ankara Kızılay'dan Elif. Kimi ısıtan tek şey sizin bu samimi sohbetiniz. İyi ki Radyo 7 var. İyi ki sizler varsınız diyor. Tuğba Özerk'ten Acı Hatıralar adlı şarkıyı istiyorum. Pekala çalalım. Çalmazsanız çok üzülürüm diyor. Şu anda biraz hüzünlüyüm demiş ve çok ihtiyacım var diyor. Rabbim var olan dertlerinizi su misali üzerinizden arındırsın inşallah. Hemen ardından Selçuk Balcı, Fikret Dedeoğlu bizlerle birlikte olacak. Konya Selçuk'tan Mevlüt'ün istemiş olduğu bir şarkı. Dükkanı kapatırken seni dinliyoruz bir yandan. Günün yorgunluğunu ancak bu güzel şarkıyla alırız abi diyor. Yorgunluğunu bana bırak, ben sadece huzur vereceğim. Hadi bakalım.

İnsan bazen birinin neden böyle davrandığını anlamaya çalışır, sebep arar ama bazı davranışların sebebi yoktur. İnsan nasılsa öyle davranır ve gerçek olduğu gibi ortadadır.

Eskişehir Tepebaşı'ndan Ceyda Hanım Yıldızlar da Kayar dinlersek güzel olur diyor günün şu vaktinde. Evet, Kayseri Talas'tan Ömer Hanım evde mantıları açtı, ben de radyo 7 açtım, sizleri dinliyoruz diyor. Evet, biz bir aileyiz, bu akşam yine aynı ortamdayız. Yıldız Zerdüş'ten Kurban Olurum adlı şarkıyı dünyalar tatlısı eşim Emine'ye armağan etmek istiyorum diyor. Sivas Şarkışla'dan Yiğit, Sezen Aksu'dan Bana Sor dinleyebilir miyiz abi? Tabii ki dinleyebiliriz. Neden dinlemeyelim? Çünkü istek programı, sizin istemiş olduğunuz şarkılara kulak veriyoruz bu akşam.

0: da bazı kararlar cesaret işi değildir, yeterince yorulmanın sonucudur. İnsan sabreder, denemeye devam eder ama bir noktada artık dayanamaz ve en net karar o yorgunlukta çıkar her zaman. Nevşehir'den sevgili Peri, sizlerden Kıvırcık Ali'den bir şarkı istiyorum. Şarkının seçimi sana kalsın abi diyor. Yanımda sen olmayınca sana ve tüm dostlarına armağan olsun. Kırıkkale'den adaşım Murat, nöbetliyim. Sessizliği sizin radyonuzdaki şarkılarla ses çıkartıyoruz. Çok da iyi oluyor. Çok sevdiğim nişanlım Ebru'ya armağan etmek istiyorum demişsiniz.
1: Yanımda sen olmayınca

0: Fırat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
1: Reklam.
2: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi. Türkcell
4: gücünde 5G. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
5: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: Domestos'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 1850 mililitrelik Domestos çamaşır suyu çeşitleri 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Reklam.

Aksaray'dan Zeynep, yalnız yaşıyorum ama radyoyu dinlerken kendimi hiç yalnız hissetmiyorum. Melik Mossa'dan Evleniyormuş adlı şarkıyı rica ediyorum demişsiniz. Sizler için dinledik. Niğde'den Kemal Bahçe'deyim ve sizleri dinliyorum. Tüm Niğde halkına İsmail YK'dan Özlüyorum Ben Seni adlı şarkıyı çalar mısınız? Tabii ki çalarız. Karaman'dan Fatma Hanım aynı şarkıyı istemiş. Özlüyorum Ben Seni, Radyo 7'de biz.

var olan yaralarımız tez zamanda iyileşsin inşallah. Bu güzel eserde tüm hastalarımıza armağan ettiğimizi belirtelim. Ama asıl sahibi İzmir Karşıyaka'dan Caner İpek Karabayır'dan ince misaliyi istemiş. Canımdan çok sevdiğim Aysel'ime armağan olsun diyor. Çalarsanız mutlu edersiniz. Elbette ki Muğla Bodrum'dan Defne Ege bölgesine doğru gidiyoruz sanırım. Buray'dan Yıkılıyor Odalar şarkısını rica ediyor bizlerden.

0: Antalya Muratpaşa'dan Gökhan, Ceylan'dan Sensiz Yaşamaya Alışacağım adlı şarkıyı çok ama çok sevdiğim ve beni terk eden Hanife'ye armağan olsun diyor. İnşallah dinliyordur. Evet, Adana Çukurova'dan Serkan, sizden Blok 3'ten Sevmeyi Denemedin adlı şarkıyı istiyorum. Çalar mısınız bilmiyorum demişsiniz. Çalarız, neden çalmayalım? Neden öyle bir şüpheye düştüm bir anda? Mersin Yenişehir'den Aylin de aynı şarkıyı istiyor. Hep beraber bu güzel esere kulak verelim o zaman.
1: Burası Radyo 7.

İnsan bazen bir şeyi kaybetmekten korkar, o yüzden kalır, o yüzden susar. Ama fark etmez, kendimizden kaybettiğimiz bir yerde hiçbir şey kazanmış sayılmayız.

Aras Alkan, Dünyalar Tatlısı, Biricik Eşim, Sena Alkan'a, Merve Yoluz'dan Yüreğime Ektim Seni şarkıyı istiyorum sizlerden diyor. Evet, Yunus Paksoy, İbrahim Tatlıses'ten Usta'yı dinleyebilir miyiz usta diyor. Elbette ki dinleriz. Hatta bu güzel eseri dinliyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü Murat Çetin'le kum saati sona erdi sevgili dinleyenler. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. O vakte kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: sona erdi.
1: Reklam.
2: Kağıthane Belediyesi olarak geleneksel Sadabat Yaz etkinliklerimiz kapsamında Türkiye'nin en ünlü baş pehlivanlarını ağırlıyor. Gelenekten geleceğe kültürel mirasımızı yaşatıyoruz. Hasbahçe Güreş sahasında 17 Mayıs Pazar günü saat 10'da başlayıp gün boyu sürecek yağlı güreş müsabakalarına tüm İstanbullular davetlidir. Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediye Başkanı.
3: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros, hepimize iyi gelecek. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD Başkanı Trump, ABD ve Nijerya ordularının ortak operasyonuyla DAEŞ'in küresel 2 numarası Ebu Bilal el-Minuki'nin öldürüldüğünü duyurdu. Trump, etkisiz hale getirilen kişinin örgütün dünya genelindeki operasyonlarını yöneten en kritik isimlerinden biri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in kışkırtıcı adımlarla bölgeyi ateşe atmaya çalıştığını ve savaşı yaymayı hedeflediğini söyledi. Gerçek bir barışın inşası için bu provokasyonların boşa çıkarılması gerektiğini belirten Erdoğan, uluslararası topluma sağduyu çağrısı yaptı. MIT'in düzenlediği casusluk operasyonuyla Türkiye'deki STK'lar ve kamu görevlilerine ait hassas bilgileri yabancı servislere aktaran 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin topladıkları kritik istihbarat verilerini iki farklı ülkenin gizli servisine menfaat karşılığı sızdırdığı tespit edildi. İzmir'deki Efes 2026 tatbikatında Aselsan'ın yerli imkanlarla ürettiği yeni nesil elektronik EYP tespit ve imha sistemi başarıyla tanıtıldı. TSK envanterine taze giren bu sistem, sahada el yapımı patlayıcı düzeneklerini uzaktan algılayarak güvenli şekilde etkisiz hale getiriyor. Isparta'da görevi sırasında çöp toplama kamyonunun arkasındaki mekanizmaya sıkışan temizlik işçisi feci şekilde can verdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken talihsiz işçinin mesai arkadaşları ve ailesi büyük yasa boğuldu. Şehirler arası otobüs seyahatlerinde kalkışa 12 saat kalana kadar yolculara kesintisiz tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale getirildi. Yeni yönetmeliğe göre ayrıca sefer saati başlayana kadar yolcuların biletlerini açık bilete dönüştürme hakkı da yasal güvenceye alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için yeni dönemin ilk umre turları başvurularını resmen başlattı. Açıklamada kayıt yaptırmak isteyenlerin detaylı tur programlarına ve başvuru şartlarına e-devlet üzerinden ulaşabileceği bildirildi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara ve Antalya 23, İstanbul 21, İzmir 26, Ordu 19, Erzincan 17, Şırnak 18 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 45,59, avro 53,27, gram altın 6.644, çeyrek altın 10.950 lira. Brent petrol 112 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 14.367 puandan kapattı.
4: Halkbank'ın

0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sunar.
1: Antalya'da Selçuklu mühendisliği konuşuluyor. 1221 yapımı Alanya Kalesi'nde hava 23 derece. Denizli'de antik çağın kapıları aralanıyor. Milattan önce 3. yüzyıla uzanan Loadikya ziyaretçi akınına uğruyor. Sıcaklık 27 derece. Rize'de ise yeşilin her tonuyla Ayder Yaylası doğa severleri bekliyor. Termometreler 15 derece. Yolunuz açık olsun.
2: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sundu.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Çiftçilere ilk çeyrekte 35,6 milyar liralık destek ödemesi yapıldı. Erciyes Kayak Merkezi bu sezon 3 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18 bin TL, yurt dışı kurban bedeli 7 bin TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.

0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org/tdv bağış mobil uygulaması tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
3: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
4: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız şimdi radyonuzda.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı hafta sonları diliyorum efendim. Mehmet Zeyd Yıldız ben. Nasip olursa katılım evimin katkılarıyla saat 22'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyd Yıldız'ı dinliyorsunuz.

0: İnşallah iyisinizdir görüşmeyeli. İnşallah her şey yolundadır hayatınızda. Değilse bile inşallah tez zamanda yoluna girer, gönlünüzün razı olduğu bir şekilde bir hayat yaşarsınız. Olan bitene gönlünüz razı olur ya da razı, gönlünüzün razı olacakları size nasip olur diye bir dua edeyim. Çünkü nasip olunanla rıza hali önemlidir. Bunu her zaman hani büyüklerin sözlerinden de devşirdiğimiz o hikmet dolu sözlerle aslında hatırlıyoruz. Zaman zaman da mikrofon başına geçtiğimiz zaman bunları da hatırlatıyoruz. Çünkü dedik ya, dertlerimiz benzer. Benzer dertleri yine bugün paylaşacağız. Hayata dair, güzele dair, iyiliğe dair faydalı olduğuna inandığımız ne varsa hem biz hem siz paylaşacaksınız. İnteraktif bir programdır. Yazdığınız yorumlardan seçerek okuyacağımı ifade edeyim. Mehmet Zeyt Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarında paylaşılan son fotoğrafın altına sizler de yazabilirsiniz. Bir kez daha sesim her kime, her nereye ulaşıyorsa. Merhaba.
1: Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

0: sen gör. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Güle güle ölen de var bu dünyada, ölüp ölüp gülen de. Sen her güleni diri mi sandın? Eyvallah. Sen her güleni diri mi sandın? Görünüşe bakmamak, görünüşe çok aldanmamak icap ediyor. İnsanlar ne hayatlar yaşıyorlar. Ya geçen yine bir söz okudum. Uzun zaman önce tekrar bir görmüştüm ama geçen tekrar önüme düştü. Ya dünyayı anlatan, aslında bu dünyanın acımasızlığını, daha doğrusu insanlardan kaynaklı bir acımasızlık var ya şu anda. O acımasızlığın artık ahir zamanda iyice ayyuka çıktığı bu zamanda her şeyi anlatan çok net, özet bir cümle. Diyor ki, açlıktan ölenin ardından, hani onun cenazesinde kıymalı pide dağıtıldı. Kendimle yüzleşim. Yani baktığınız zaman aslında bütün şeyi anlatıyor. Dünyanın nasıl bir yer olduğunu, nasıl bir yalan bir yer olduğunu aslında anlatıyor yani. İşte. Açlıktan ölen adamın cenazesinde kıymalı pide dağıtırlar. Güler misin? Ağlar mısın?

0: kimine iyi gelir, kiminin sıkıntılarını giderir, alır götürür, kafasını dağıtmasına, kendini iyi hissetmesine vesile olur. Hatta ruhun gıdası falan demişler. Biz onu gerçi zikir olarak biliyorduk ama müzik de hani faydalıdır. Hani ruhun gıdası. Evvel de ecdadımız biliyorsunuz musikiyle tedavi etmişler. Psikolojik bazı hastalıkları, bazı rahatsızlıkları tedavi etmişler musikiyle. Demek ki musikinin iyileştirebilen bir tarafı var. Evet, ama önümüzde şöyle bir cümle de var. Her şey zıttıyla kaimdir. Yani müzik iyileştirdiği gibi ruhu, psikolojiye iyi geldiği gibi hasta da edebilir. Ne dinlediğimize dikkat etmemiz lazım.
1: Mehmet Seyit Yıldız sizlerle.

0: Katılım Evi'nin katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız reklamlardan sonra sizlerle.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri, Isparta Beyşehir Yolu'nun 29-36. kilometreleri, Aydın Ortaklar Yolu'nun 0-2. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Sen de
0: katıl derim, katılım evim. Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

takip edenler var. Çok teşekkür ederim. Bu bizim için büyük bir destek. Hani sizin için belki küçük bir adım ama bizim daha çok insana ulaşmamız için vesile oluyorsunuz. Algoritma biraz da böyle çalışıyor biliyorsunuz. Yorumlar geliyor. Mehmet Zeyt. Zeyt ismini doğru yazamayabilirsiniz belki. Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır baş harflerinden oluşuyor. Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır. Mehmet Zeyt. Bitişik olarak yazdığınız vakit bulacaksınızdır. Yine de bulamazsanız Radyo 7'nin son paylaşımında etiketleyeyim efendim. Oradan da ulaşabilirsiniz efendim. İzmir'den çok sevdiğim abim Ali abim dinliyormuş. Selam olsun. Onun da selam gönderdikleri var. Hayri Yavuz, Cennet Yavuz, Sevinç Demir, Cem Demir şu anda bizi dinleyenler arasında efendim ve Ali Yavuz Bey'in selamlarını iletmiş olayım. Hürmetlerimle birlikte.

Biraz önce bir sevdiğim bir şair abimin bir sözüne tevafuk ettim. Şöyle hemen sizinle paylaşmak için ekran görüntüsü de aldım. Efendim şöyle inşallah bulurum. Evet, buldum. Diyor ki hani zaman her şeyin ilacıdır diyoruz ya. O da demiş ki işte şairin cümleleri farklı oluyor. Ve zaman doktorların en insafsızıdır demiş. Galip Erdem'in bir sözünü paylaşmış. Eyvallah. Zaman doktorların en insafsızıdır. Hani iyi eder ama bazen burnundan da getirir mi? Getirir.

Hayırlı yayınlar dileyen dinleyicilerim var çok sayıda. Cümleten teşekkür edeyim. Selam verenler var. Üzerimde kalmasın. Ve aleyküm selam diye cümlenizin selamını alayım efendim. Farklı şehirlerden, farklı ilçelerden, hatta farklı ülkelerden gelen yorumlar. Çok teşekkür ederim. Çay kahve alındı mı bu arada? Almadıysanız haydi buyurun alın. Evet, şöyle bakalım. Radyo 7'de sizi dinliyoruz. Bizi hasta etmeyecek eserler bekliyoruz. Mehmet Bey demiş. Eyvallah. Sizi hasta etmeyecek eserler. Dedik ya az önce hani müzik tedavi aracı olarak kullanılmış. Evet. Aynı zamanda tedavi için kullanılan hasta da edebilir dedik. O yüzden ruhumuza uygun müzikler dinlememizi icap ediyor. Merak etmeyin. Hani onu burada ayarlamaya çalışıyoruz biz. Ama tabii bunu bir ilaç olarak kabul ederseniz bazen ilaçların yan etkileri olabiliyor. Bunu da kabul etmek lazım. Ama insan anlar. Yani insan kendine iyi geleni ve iyi gelmeyeni, kendisini iyileştireni ve bozanı bilir aslında. Bunu hisseder. Dolayısıyla bize iyi gelmeyen şeylerden uzak durmak da aslında bizim yapmamız gereken bir şeydir. Bazen maruz kalıyoruz. Özellikle sosyal medyada. Yani bu sosyal medya dediğimiz mecra öyle bir yere gitti ki artık. Hani seçici olmak eyvallah. Hani bir algoritma var. Hani hoşlanmadığım şeyler karşıma çıktığı zaman onları bana bir daha böyle şeyler gösterme falan diyebiliyorsun ama görmüş oluyorsun. Hani herkes herkesin hayatına söz söyleyebilir oldu. Herkes herkesin hayatına çok karışabilir oldu. Bunun da şöyle bir tarafı var. Hani şöyle bir sebebi var daha doğrusu. Birçok kişi artık hayatını orada paylaşır oldu. Mahremiyet azaldı. Saklı kalması gereken şey azaldı. İnsanların gereksiz özentileri arttı günümüzde. Ve inanın zannım o ki hani birçok insan iki hayat yaşıyor. Hani adeta bir persona gibi yani bir maske gibi sosyal medyayı bir maske olarak kullanıp orada farklı bir hayat yaşıyor. Gerçeğinden çok farklı. Olmak istediği gibi biri olabiliyor sosyal medyada. Kendini öyle gösterip buradan bir rahatlık devşirebiliyor belki. Ama bu sağlıklı bir durum değil. Ne yazık ki. Allah şifa versin cümlemize.

Kalbiniz kimden yanaysa yanınızda, yakınınızda, yörenizde olsun. Allah hasretlik ayrılık vermesin, yaşatmasın. Ne zaman ihtiyacınız olsa hemen yanınızda bulunun. Tabii bu her zaman dediğimiz gibi mesafe ayrı bir şeydir, ayrılık ayrı bir şeydir. Bazen sadece mesafe vardır arada ama ayrılık yoktur. Bir telefon uzağınızdadır, değil mi? Yani duasında olduğunuzu bilirsiniz. Aynı gökyüzü altında uyuyup uyanmak bile insana keyif verir. Onun nefes aldığını bilmek rahatlatır. Öyle insanları kaybetmemek lazım. Dünyanın öbür ucundan bile iyi gelmeyi başarabilen biri varsa... Allah onların sayısını arttırsın, bereketlendirsin. Öyle bazen insan ihtiyaç duyar. Hani ne bileyim, gecenin ikisinde, üçünde bile daraldığınız zaman arayıp sesini duyup rahatlayabileceğiniz insanlar olmalı aslında hayatımızda. Ne zaman işte onlara dost deniyor ve onların sayısı gitgide azaldı, biliyor musunuz? Yani eskiden şey diyorduk, denizin dibindeki işte denizin dibinden çıkarılan inci tanesi gibi falan diyorduk. Artık daha da zor bulunur hale geldi. Bilmem nasıl bir benzetme yapsak acaba. Rabbim dostlarınıza sağlık, hayır, bereketli bir ömür ve her daim iyilik nasip etsin. Amin. Bizleri de onlara layık dost eylesin bu arada, değil mi? Biz de onlara iyi gelelim, karşılıklı olsun.

0: neden?
1: İnsan nasıl yaşasam diye düşünüyor bazen. Sizce nasıl yaşar insan? Nasıl yaşamalı? Öyle karmaşık geliyor ki bazen. İyi yayınlar demiş Neva. Şu an seni unuturum. Valla bu soruya aslında birkaç cümleyle cevap da verilebilir. Hani ilk aklıma gelenleri söyleyebilirim. Ama hani üzerine düşünülmesi gereken bir soruya da benziyor. Herkesin şeyi farklıdır. Üzerine düşünsem belki daha farklı cevaplar verebilirim. Ama aklıma ilk gelenleri paylaşabilirim. İnsan nasıl yaşasam diye düşünüyor bazen. Evet, hepimizin sorunları bu. Sorunu aslında, yani genel olarak bazen kendimizi bir boşlukta gibi hissedebiliriz. Bu gayet normal. İnsan nasıl yaşar? İnsan kaderiyle yaşar tabii ki. İnsan imanıyla yaşar, inancıyla, inandıklarıyla, sevdikleriyle. Çok önemli bir madde daha var. İnsan hayalleri ve dualarıyla yaşar. İnsan umuduyla yaşar. İnsan umudunu yitirince o nefes daralır. Aldığı nefesi veremez olur. Umut birçok şeydir. İnsan hayal etmeli, dua etmeli, umut etmeli ve gayret etmeli. Aynı zamanda insan gayretiyle de yaşar. Tabii bütün bunların temelinde bir inanç. Yani insan bu dünyada yaşaması gerektiği gibi, olması gerektiği gibi en doğru şekilde yaşamak istiyorsa da aslında inancı doğrultusunda yaşamak. Çünkü yaşamak dediğiniz zaman yaşamak bu dünyadan ibaret değil. Burada sadece küçük bir, tabiri caizse, demosu aslında. Ebedi bir hayat var ve o ebedi hayatı kazanmak için aslında verilen bir sınav var. İnsan galiba biraz bu şekilde yaşar. Farkında olarak yaşar. Sahi yaşıyor muyuz?
2: Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

İnsanlara değişme fırsatı verin. Bir zamanlar Ömer bin Hattab, Hazreti Muhammed'i aleyhisselam öldürmek için yola çıkmışken bugün onun kabrinin yanında yatıyor. Kimseyi geçmişiyle yargılamayın. Vaktiyle Halid bin Velid Allah'ın dinine karşı savaşırken sonunda Allah'ın kılıcı olarak anıldı. İnsanları makam ya da malıyla değerlendirmeyin. Firavun'un ayakkabıları cehennemdeyken Bilal bin Rabah'ın sandaletlerinin sesi cennette duyulur demiş Selin Nur Hanım. Çok doğru. Biz bayılıyoruz insanları yargılamaya, hem geçmişleriyle hem bugünleriyle de yargılamak doğru değil ki. Kınamak doğru değil ki. Yanlış bir hareket varsa ortada, bir hata varsa ortada, o hataya, o yanlışa düşmanlık edip onu ortadan kaldırmaya çalışmak lazım. Tabii ki de sevdiğimiz insanların yanlış içinde olduğunu bariz görüyorsak onları alıkoymak için elimizden geleni tabii ki yapacağız ama abi kınamak ne demek? Başına gelmesini, yani onunla sınamayı garanti haline getiriyorsun ve selam. Bu kadar basit. Ağzımızdan çıkanların esiriyiz aslında. Başımıza gelen birçok şeyin aslında günlük hayatta hiç düşünmeden sarf ettiğimiz sözler olduğunu bir bilsek, ki İmam Gazali Hazretleri bunu söylüyor bize. Ağzımızdan çıkana dikkat etmek lazım. Kimseyi kınamamak, kimseyi yargılamamak. Özellikle geçmişiyle. Sana ne? Haşa, sen misin Rabbi? Affediverir. Sana ne? Değil mi? Ya. Allah yaptırmasın.

Hadi size bir soru sorayım. Müsait olan dinleyicilerim cevaplarsa sevinirim. Neye hasretsiniz bu hayatta, bu dünyada? Daha doğrusu hasretsin doğru bir ifade mi? Kimisi hasrettir, kimisi nadiren buluyordur. Kimisi bu konuda çok nasiplidir, kimisine hiç nasip olmamıştır. Mesela anlayışlı insan. En çok muhtaç olduklarımızdan biri bu değil midir? Anlayışlı, anlayış, yani karşımızdaki insanın bizi anlaması, insaf etmesi, kendini bizim yerimize koyması. Biz ne kadar yapıyoruz o ayrı mesele. Elbet biz de yapmalıyız ama biz yaptığımız halde karşı taraftan anlayışsızlık görüyor muyuz acaba? Senin halinden anlayacak, ağzından çıkan cümleyi doğru bir şekilde anlayacak, başka yere çekmeyecek, hatta bazen konuşmana bile fırsat vermeden evet ben seni anladım diyebilecek. Anlayışa biraz muhtacız gibi sanki. Birbirimizi anlamıyoruz, belki birbirimizi yeterince dinlemiyoruz, birbirimizin yüzüne yeterince bakmıyoruz artık. Hani bir şeyler hani düzelsin, bir şeyler değişsin. Hani o saf, o masum hallerimize geri dönelim. Küçük şeylerle mutlu olmayı tekrar yakalayalım falan. Hani bunları konuşuyoruz ya. Bunlar böyle çok şiirsel, çok antolojik cümleler olarak bizim program kayıtlarımızda ya da işte bazı şiirler arasında alınan notlarda, kaydedilen reels'larda falan kalıyor gibi. Kalmaması lazım, adım atmak lazım, bir yerden başlamak lazım. En azından kendimiz için, kendi çevremiz için. Öyle diyorlar ya, herkes kendi kapısının önünü süpürse, yani cennet olur dünya. Ama üzerimize düşeni ne derece yapabiliyoruz? Birbirimizin gözlerinin içine ne kadar bakıyoruz, değil mi? Ne kadar sohbet ediyoruz artık? Sohbetlere, birbirimizle sohbet nasıl ediyoruz? Ellerimizde telefonlar, değil mi? Kulağımızda kulaklıklar. Bunlardan beri olanları ayrı tutuyorum. Selam olsun size. Hatta bundan kendini muhafaza etmeye çalışanları da, dikkat edenleri de. Karşılıklı oturduğu zaman böyle telefonu kenara koyup gözün içine bakarak onunla sohbet etmek, onu anlamaya çalışmak. Karşındaki her kim olursa olsun, ister eşin olsun, ister evladın olsun, çocuk da senden görüyor baktığın zaman. Çok işimiz var, çok. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

Nasip dairesinde tesadüf diye bir şey yoktur, tevafuk vardır. Hak diler, kalem yazar. Vakti hayırda karşına çıkar. Emine Hanım göndermiş. El hak demekten başka bir cümle düşmüyor bize. Amenna ve saddakna. Çilesini çekmeye üşendiğin bir davanın mükafatına mı talipsin demiş Hatay'dan Sena. Eyvallah, anneme abime armağan olsun demiş şarkılar peki. Hayatımızda bazı insanlar vardır ki onların varlığı bile kalbimize huzur ve şifa getirir demiş. Hatice Hanım eyvallah. Manisa'dan selam olsun, aleyküm selam, teşekkür ederim. Çanakkale'den Demet Hanım eyvallah, teşekkürler. Ankara'dan iyi yayınlar, kaliteniz daim olsun demiş Bediye Hanım, teşekkür ederim. Efendim Antalya'dan Mustafa Kaygısız, araçta dinliyorum, eşim Canan Kaygısız için bir şarkı çalar mısın? Sıradaki beğendiğiniz hangi şarkı varsa bizden size armağan olsun. Mersin'den Ayşe Mirza yazmış. Ankara'daki aileme ve radyo dinleyicilerine, aynı zamanda bana gelsin şarkılar demiş. Peki. Evet, şöyle güzel sözlerden arıyorum. Aşk sabahlara kadar uyumamak değildi aslında. Her sabah uyandığında yaşamaktan önce onun gelmesiydi. Mardinli abimden Hataylı dostuma gelsin şarkılar demiş. Eyvallah. Aşk sabahlara kadar uyumamak değildi. Her sabah uyandığında yaşamaktan önce onun gelmesiydi. Tabii aşk da konuşulabilecek ve herkesin farklı tarifi olan bir his, bir duygudur. Aynı zamanda aşk, beşeri aşk bir perdedir. Hani beşeri aşk hakiki aşktan bir cüzdür derler ama hakiki aşkın da perdesidir aslında. Neyse, çok böyle nasıl derler, derin ve ağır konulara dalmayalım. Aktardım geçtim, konuştum bitti efendim.

0: Bir reklam.
1: Hayalinizdeki evin ya da arabanın anahtarı Katılım Evim'de. Katılım Evim 2026 sonuna kadar 150 binden fazla aileyi ev ve araba sahibi yapıyor. Sıradaki neden siz olmayasınız? Bugüne kadar Katılım Evim'e katılan yüz binlerce aile, hayallerindeki evin ya da arabanın anahtarına gecikmesiz, ertelemesiz tam gününde kavuştu. Bu ay Katılım Evim'e başvuranlar 12.045 TL'den başlayan taksitlerle sadece 5 ay sonra kendi seçtikleri evin ya da arabanın sahibi olabiliyor. Üstelik altını çiziyorum. Faiz yok, kefil yok, ek masraf yok. Size en yakın Katılım Evim şubesine gelin, kendi seçtiğiniz ev ya da araba için size uygun ödeme planınızı hemen oluşturun. 2026 yılında ev veya araba sahibi olacak 150 bin aileden biri de siz olun. Detaylı bilgi için hemen 444-11-0 arayın ya da katılımevim.com.tr'yi ziyaret edin.
0: Bir reklam.
2: Sen de katıl derim, Katılım Evim.
3: Katılım Evim'in katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

mesela bazı türküleri bazı şarkıları, türküleri dinlerken yani estağfurullah çekmekten böyle yani baştan sona bedduadan oluşan bir eser, artık nasıl çektirdiyse, ne yaptıysa arkadaş, hani bu kadar da zalim olunur mu ya? Hani bağına bahçene baykuşlar koysun, konsun, şöyle olsun, böyle olsun. Ay ay, bedduadan dilimizi uzak tutmalıyız. Evet, ne güzel de bir mesaj vermişsiniz ağabeyciğim şiirinizde, kalbe dokunan cinsten. Boşuna dememişler dünya hassas kalpler için cehennemdir demiş Sinem Hanım. Teşekkür ediyorum. Bu arada dikey bir dizi gibi diyeyim, böyle anlık böyle sahneler yazıp çekip paylaşacağımız dikey formatta, böyle hayatın içinden biraz böyle bazen kara komik, içinde mizah ögeleri içeren efendim bir takım dramalar paylaşacağız. Orada bu kardeşiniz oyuncu olarak göreceksiniz. İlkini paylaştım. Paylaştık daha doğrusu. Mehmet Zeyt Yıldız Instagram hesabından ve Olamayanlar Instagram hesabından da bulabilirsiniz. Benim son paylaştığım Reels'a bakarsanız orada görürsünüz, izlemeyenler için. Birazcık tebessüm ettirici, altında biraz da böyle gıdıklayıcı mesajlar içeren bir videodur. İzleyip yorum yazarsanız sevinirim elbette. Özdemir Asaf demiş ki sende gördüğümü görecekler diye ödüm kopuyor. İşte sevmek biraz da böyle bir şey. İnsanın biraz da ödü kopmalı. Kopmalı ki kıymetini bilsin.

İnsanlarımız kendini başkasının yerine koyup empati kursa zaten sıkıntı kalmaz. Üç günlük dünyada birbirimizi anlasak zaten sıkıntı kalmaz. En iyisi Rabbimin ipine sımsıkı sarılmak ve selam demiş Alanya'dan Ayten Hanım. Vallahi çok doğru söylemişsiniz. Çok doğru söylemişsiniz. Hani özet yani. Allah'ın ipine sarılmak özet cümle. Ankara'dan efendim Mersin'deki ablam Ayşe ve yeğenlerim Azra, Arda, onları çok seviyorum. İyi yayınlar demiş Zübeyde Hanım. Teşekkür ederim. Evet, hayatta her şey birbirine bağlıdır. Sevgi sevgiyi çeker, nefret nefreti, cömertlik bolluğu, iyilik iyiliği çeker. İyilik yapan iyiliği, kötülük yapan kötülüğü bulur. Yani basit bir doğa yasası. Ne ekersen onu biçersin. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Şöyle bakalım. Evet. Bodrum'dan selam geldi. Teşekkür ederim. Çalışmakta olan, yolda olan babam Osman Keçeci'ye selamlar demiş. Eyvallah. Boş ver dediğin güne kelebek ömür diyor. Vay, Kara Hüseyinli'den iyi yayınlar Sümeyye Hanım yazmış. Efendim şarkı 14.08.2024 gününde gördüğüm o güzel gözlere gelsin demiş. Peki. Evet efendim. Vallahi yorumlara bakıyorum. Güzel söz arıyorum aralarda bu arada. Efendim. Evet. Alev Hanım yazmış. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet, yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz ama program henüz bitmedi. Çaylar, kahveler hala daha tazelenebilir. Yudumlanabilir. Muhabbetimiz de devam edecek daha. Kaç dakikamız var? 12 dakika. Güzel.

Hadi birkaç mesaj okuyalım. Daha doğrusu yorum okuyalım. Mehmet Zeyd Instagram hesabından. Çorum'dan selamlar Necla Demirel. Çeyiz Atölyem'de sizi dinleyerek çalışıyorum. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun efendim. Efendim şöyle bakalım. Bazen yoruluyorum Allah'ım sen şükürsüzlük sayma demiş. Fatma Yerlikaya. Ya insan bazen evet öyle bir raddeye geliyor. Hatta dozunu biraz aştığı zaman da oluyor. Bu da insan olmanın bir aslında nasıl derler? İnsan olmanın bir gereği diyeceğim artık. Yani çünkü imtihana dahil bütün her şey. Öyle. Efendim Yozgat'tan selam ve aleyküm selam. Teşekkür ederim. Şöyle bakalım. Bazen en güzel sözleri en çok yaralı yerimizden söylüyoruz. İnsan sabrı anlatırken sabırsız, sevgiyi anlatırken kırgın, güçlü görünürken içten içe yorgun olabiliyor. Söz söylemek başka, o sözü her gün yaşayabilmek başka bir şey. Asıl mesele güzel cümle kurmak değil, o cümlenin yükünü hayatın içinde taşıyabilmek. Onurlu yaşayın deriz mesela, bir saygısızlıkta öfkemize yenilmeden durabiliyor muyuz? Kimseyi kırmayın deriz. Kırılınca biz ne yapıyoruz? Sabır deriz ama canımız yandığında ilk sabrı biz kaybediyoruz. İnsan çoğu zaman olmak istediği kişiyi konuşur. Uygulayabildiği kadar değil, özlediği kadar cümle kurar. Ama yine de güzel söz söylemek değersiz değildir. Bazen önce söyler, sonra o söze dönüşmeye çalışır. Olmak istediğimizi uygulamayı Allah nasip etsin demiş. Vallahi hislerime tercüman oldunuz desem yeridir. İsmini yazmış mı dinleyicimiz? İsim yok. Peki. Yani evet, insan konuşurken çok rahat konuşur. Yani mesela örnek ben. Bu fakiri örnek hani gösterebilirim. Burada programda hani aktarıcıyım belki, evet. O bazı cümlelerin içerisinden kendi hislerimi, fikirlerimi, düşüncelerimi söylüyorum ama şu anda mesela sizde dört dörtlük bir imaj çizebiliyorum. Bu adam ne kadar güzel konuşuyor ya, bu adam ne kadar iyi bir insan ya da bu adam ne kadar doğru bir insan diye düşünebilirsiniz. Allah bu zanlarınızı dua kabul ediyorum, ben amin diyorum. Öyle değildir tabii ki, eksiğimiz, gediğimiz o kadar fazla. Önce kendi nefsimize söylüyoruz zaten bazı şeyleri. Konuştuğumuz her şeyi yaşıyor olsak, yani o başka bir şey olur, başka bir makam olur o zaten, değil mi? Şimdi burada bu kadar ahkam kesen bu adamı çevresine sormak lazım, eşine, dostuna sormak lazım. Onunla vakit geçirenlere sormak lazım. Ne kusurlarım var Allah bilir. İşte biraz kendi kusurlarımıza eğilmek gerekiyor. Yani insanın nefsi, insanın gözü hep kendine yapılanlardadır. Hep etrafta kusur görür. Kendi içine dönüp ya ben arkadaş bende öfke mi var? Ben öfkeleniyorum. Ağzımdan bazı sözler çıkıyor. Ya ben insanları kırabiliyorum. Ya bende şöyle bir maraz var, şöyle bir sıkıntı var. Ya ben gıybet ediyorum bazen. Dikkat edeyim, dilimi tutayım falan. Yani insan kendi kusurlarına biraz eğilmeli aslında. Dışarıda bir şey gördüğü zaman ya bu bende de olabilir mi acaba diye en azından bir düşünmeli.

Selamlar abi, sıradaki parçayı kendime armağan etmek istiyorum demiş Yusuf. Kendine eser isteyen bütün dinleyicilerime ben bu sıradaki eseri armağan ediyorum. Çok sevdiğim bir eserdir. Böyle bazen daraldığımda, bunaldığımda böyle dinlerken beni rahatlatan bir eserdir bu arada. Benden de size armağan olsun. Son bir yorum okuyacağım Hatice Hanım'dan. Derdim başımı açtı da bu da geçer yahu diyorum. Diyorum de sahi geçer mi? Vallahi geçer, billahi geçer diyebilirim. Çünkü buna yemin ediliriz. Çünkü hiçbir şey kalıcı değildir. Rahatlık da öyledir. Dert de öyledir. Şu dünyada fakirin anladığı şu, yani daimi mutluluk, daimi neşe, daimi dert diye bir şey yok. Hepsinden böyle parça parça nasipleniyoruz. Mutluluk, sürekli daimi bir mutluluk yok. Daimi bir huzur olabilir, kalp huzuru. Allah herkese nasip etsin, hepimize nasip etsin. Ama mutluluk dediğimiz şey anlarda saklı. Böyle mutlu olduğumuz anlar vardır. Onların bereketlenmesini dileyelim Rabbimizden. Ve o mutlu anlara da şükretmek lazım ki şükür nimeti arttırır. Bu dünyada bize bahşedilen her şey bir nimettir. Çok teşekkür ediyorum katılım evime katkılarından dolayı. Siz kıymetli dinleyicilerimize, dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala, Mehmet Zeyd Yıldız ben. İnşallah yarın akşam saat 20.00'da yine buluşacağız. Şunu hatırlatmak isterim dostlar, dedim ya YouTube için çalışmalarımız var, devam ediyor, ama sizin abone olmanız çok önemli. Mehmet Zeyd Yıldız YouTube kanalına, Instagram'da linkimde, profilde link var, ona tıklayarak ulaşabilirsiniz. Mehmet Zeyd Yıldız YouTube kanalı, abone olup bildirimleri açarsanız yakında huzurlarınızda olacağız. Ama şu an bizim için abone çok önemli. Hadi buyurun gelin. Geceniz hayır olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Katılım Evim'in katkılarıyla Mehmet Zeyit Yıldız bir sonraki programda sizlerle.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Sen de katıl derim, Katılım Evim.
0: Katılım Evim'in katkılarıyla Mehmet Zeyit Yıldız her cumartesi pazar saat 20'de Radyo 7'de sizlerle.

Unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti, unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

de sen gizli gizli bir tenhada can cananım.

yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belan. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belan.